Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Avrupa Merkez Bankası yeni euro banknotları için tasarım sürecinde son aşamalardan birine geldi. Avrupa genelinde vatandaşlar finale kalan 10 tasarım için 21 Eylül'e kadar internet üzerinden görüş bildirebiliyor. Ancak bu bir referandum, yani bir halk oylaması değil, son kararı yine Avrupa Merkez Bankası verecek. Yeni banknotlarda iki ana tema yer alıyor: Avrupa kültürü ve nehirler ve kuşlar. Kültür temasında banknotların ön yüzlerinde Maria Callas, Beethoven, Marie Curie, Cervantes, Leonardo da Vinci ve Bertha von Suttner gibi Avrupa kültürünün önemli isimleri yer alıyor. Arka yüzlerde ise müzik, eğitim, kütüphaneler ve müzeler gibi ortak kültürel alanlar gösteriliyor. Avrupa Merkez Bankası ve diğer Avrupa Birliği kurumları da aynı zamanda arka yüzlerde bulunuyor. Her iki tema için 5'er tasarım olmak üzere toplam 10 seçenek finale kaldı.
1: Also insgesamt gibt es 10 Entwürfe, 5 zum Thema europäische Kultur und 5 zum Thema Flüsse und Vögel. Bei der Kultur geht es zum Beispiel um Beethoven, Marie Curie und Leonardo da Vinci. Und bei den Naturmotiven sind unter anderem der Eisvogel und der Weichstorch dabei. Abstimmen können alle Europäerinnen und Europäer. Die Umfrage läuft noch bis zum 21. September und ist online abrufbar.
0: Tabii herkes online ankete katılarak favorisini belirtebiliyor ve bu görüşler karar sürecinde dikkate alınıyor. Bunun yanında Euro bölgesini temsil eden ayrı bir kamuoyu araştırması da yapılıyor. Nihai kararı ise Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi verecek. Tasarımların 2026 yılının sonlarına doğru seçilmesi bekleniyor.
1: Nein, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Das letzte Wort hat am Ende der Rat der Europäischen Zentralbank. Er entscheidet voraussichtlich bis Ende des Jahres. Aber erfahrungsgemäß dauert es immer so 2-3 Jahre von der finalen Designentscheidung bis zur Ausgabe der neuen Scheine. Ein konkretes Ausgabedatum nennt die EZB nicht. Bis die neuen Scheine dann wirklich im Portemonnaie landen, müssen wir uns also noch ein bisschen gedulden.
0: Peki gerçekten yeni Euro banknotlarına ihtiyaç duyuluyor mu? Bunun cevabını bizlere DPA uzmanı yanıtlıyor. Ancak bunun birkaç nedeni var. Banknotların sahteciliğe karşı daha güvenli hale getirilmesi, çevresel etkilerin azaltılması ve görme engelli kişiler dahil herkes tarafından daha kolay kullanılabilmesi hedefleniyor.
1: Die Europäische Zentralbank will die Scheine sicherer machen. Bei den aktuellen 100er und 200 Euro Scheinen gibt es zum Beispiel schon optische Sicherheitsmerkmale wie das Satellitenhologramm. Die Scheine sollen aber auch länger halten und Menschen mit Sehbeeinträchtigungen sollen sie leichter erkennen können. Dafür gibt es zum Beispiel fühlbare Linien an den Rändern. An den Linien und den Lücken dazwischen lassen sich dann so die verschiedenen Werte unterscheiden.
0: Değerli dinleyenler, Avrupa Merkez Bankası yeni euro banknotları, yani kağıt paraları için tasarım sürecinde son aşamalardan birine geldi. Avrupa genelinde vatandaşlar finale kalan 10 tasarım için 21 Eylül'e kadar internet üzerinden görüş bildirebiliyor. Bu görüşler karar sürecinde dikkate alınıyor. Ancak son kararı yine Avrupa Merkez Bankası verecek. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye. Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Herkeslere günaydın. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Çayınız, kahveniz hazırsa çay şekerimiz başladı. Sabahın bu saatinde insanın iki şeye ihtiyacı oluyor arkadaşlar. Güzel bir çay, kahve ve bugün güzel geçecek diyecek olan birileri. Siz çayınızı koyun, ikinci kısım bende. Gözler yarı açık, saçlar henüz hayata küsmüş olabilir. Biliyorum ama olsun, günaydın. Çay şekeriyle yeniden yeni bir güne başlıyoruz. Kimimiz işe gidiyoruz, kimimiz gece vardiyasından dönüyoruz biliyorum. Kimimiz de ben niye bu saatte ayaktayım diye düşünüyor biliyorum. Hepinize günaydın. Fırınlar açıldıysa, bekar aylarımız açıldıysa, hemen kahvelerimiz, çaylarımız demlendiyse o zaman güzel bir şarkıyla hemen çay şekerimize başlayalım. Herkese günaydın, ben Esra. Bugün çay şekeriyle birlikteyiz. O gün sanlı soy radyolarınızda saydım diyor. Bugün sabah uyanmak için kaç tane alarm erteledim, saydım.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Hanımlar, beyler, herkese günaydın. Çay Şekerimiz devam ediyor. Değerli dinleyicilerimiz, yapay zeka bugüne kadar hani işimizi elimizden alacak mı diye korkutuyor ya, şimdi de bir de ekonomik kriz çıkarır mı tartışması başladı. Niye? Avrupa Merkez Bankası'nın dikkat çektiği bir mesele var. O da şu: Amerika bazı teknoloji devlerinin hisseleri yapay zeka beklentisiyle çok yüksek seviyelere çıkmış. Bu Nvidia, Apple, Alphabet gibi hisselerden bahsediyoruz. Peki bu beklenti gerçekleşmez ve hisseler bir anda sert düşerse ne olur? Onlara göre bu Amerika'nın problemi olarak kalmayabilir. Çünkü Euro bölgesindeki insanların Amerika teknoloji hisselerinde işte çok fazla yatırımı var. Ve emeklilik fonları, sigorta şirketleri de bu şirketlere yatırım yapmış durumda. Dolayısıyla bu Amerika'daki durum, bu satış dalgası Avrupa'ya, bizlere sıçrayabilir diyorlar. Bu yüzden de acaba bizi etkileyecek mi diye. Yani aslında Amerika'daki bu yapay zeka çöküşü Avrupa'yı da krize sürükleyebilir diyorlar. Amerika'da zaten kuş uçsa hemen bize yansıyor. Ben bunun da mümkün olduğunu düşünüyorum. Bakalım daha hangi krizlerle yüzleşeceğiz biz bu yaşımızda, bakacağız. Sinan Akçıl'la devam ediyoruz. Şarttır diyor.

Değerli dinleyicilerimiz, herkeslere günaydın. Çay şekerimiz devam ediyor. Arkadaşlar, seçim süreci var. Şimdi bütün siyasilerden politikalarını duyuyoruz. Dikkat çekici bir çıkış oldu arkadaşlar. AfD'den geldi bu çıkış. AfD'den Euro ve Schengen'le alakalı bir çıkış geldi. Almanya'ya çok net bir değişim istediğini söylüyorlar. Diyorlar ki Euro'dan çıkalım, Schengen'den çıkalım, sınırlarımızı çok daha iyi, sıkı kontrol edelim diyorlar. Şimdi partinin eş başkanı Alice, Almanya'nın ortak para birimi olan Euro'dan ayrılmak istiyor. Ayrılalım diyor ve sınırlarımızda kalıcı kontroller yapalım diyor. Göç konusunda zaten çizgilerinin sert olduğunu biliyorduk. Mesela özellikle Suriyelilerin korunma şartı ortadan kalktığında ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini söylüyor. Bunu tekrarladı. Ama tabii ki bunlar AfD'nin siyasi hedefleri, yani hükümet kararı falan değil. Şimdi bazı parti eyaletlerinde oyunu ciddi biçimde arttırdığı için bu söylemler artık Almanya siyasetinde daha çok konuşuluyor. Bizleri çok daha fazla ilgileniyor. Gerçekten oyları çok yükseldi. Fazlaca talep görüyor. Şimdi AfD kısaca şunu söylüyor arkadaşlar. En çok belirgin olan politikalarından biri şu. Avrupa ortaklığından çıkalım. Sınırlarımız kendimize has kalsın. Öyle gir çık gir çık çok kolay olmasın Avrupa genelinde. Ve göç politikaları da daha çok sertleşsin. Hani herkes kolayca gir çık yapamasın ülkeye diyorlar. Şu anda burada hali hazırda zaten göçmen olanlar varsa da onları da bir şekilde evine göndermeye çalışalım lütfen diyerek böyle çaktırmadan naif takılarak aslında herkesin evine geri dönmesi gerektiğini söylüyorlar. Şimdi asıl soru şu: Almanya gerçekten bu kadar büyük bir yön değişikliğine gider mi acaba? Onu hep birlikte göreceğiz. Şimdi çay şekerimize devam ediyoruz. İrem Derici radyolarınızda yıkılana kadar diyor.

Hanımlar beyler herkese günaydın. Çay şekerimize devam ediyorum. Yaptınız mı kahvelerinizi? Ayıldınız mı? Yoksa zaten oho Esra biz zaten ayaktayız mı diyorsunuz? Ben şu anda kahve kutusunun içinde yüzmek istiyorum. Tek bildiğim bu arkadaşlar. Arkadaşlar Almanya'da yaz tatilleri hakkında bir tartışma var. Yeniden tartışılıyor yaz tatilleri. Normalde eyaletler aynı anda tatile çıkmıyor biliyoruz. Tatiller farklı haftalara bölünüyor ki işte yollar, oteller, tatil bölgeleri bir anda böyle sıkış tıkış aşırı kalabalık olmasın diye. Ama şimdi Bavyera ve Baden-Württemberg'in ayrı bir sistemi var. Bu iki eyalet yıllardır tatilini daha geç başlıyor. Siz bir gidin önden diyorlar sonra onlar başlıyor. Şimdi bazı eyaletlerde diyor ki bu özel uygulama kalksın. Herkes aynı sisteme dahil olsun. Onların ayrıcalığı ne yahu deyip kıskanmış olabilirler bilemiyoruz. Bavyera ve Baden-Württemberg ise mevcut düzenini tabii ki korumak istiyor. Biz bildiğimiz yerden devam diyorlar. 2031'den sonraki yaz tatil takvimi için görüşmeye başlamışlar. Bu görüşmeler devam ediyor. Yani kimin ne zaman tatile çıkması bile konu oluyor görüyor musunuz? Kıskançlık her yerde var. Eyaletler de birbirini kıskanıyor. Sonradan tatile gitmeleri niye rahatsız etmiş olsun acaba? Önden gidiyoruz biz işte. Onlar sonradan geliyor. Var mı Baden-Württemberg'li dinleyicilerimiz yazsınlar. Sonradan tatile çıkma konusu size nasıl hissettiriyor? Bir de sizce herkes aynı anda tatile çıksın mı Almanya'daki bütün eyaletler? Siz ne düşünüyorsunuz? Yollarda olanlar sizi ilgilendiriyor bu konular. Of bu şarkı işte benim buna ihtiyacım varmış. Kahve falan hikaye bakın bu şarkı nasıl insana enerji veriyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Mahsun Kırmızıgül dinle diyor. Omuzlarım hemen hareketlendi bak. Bir şey oluyor bana bir şey oluyor.

0: Almanya'da yaz tatili tarihlerini değiştirmek istiyorlar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki eyaletler aynı anda tatile çıkmıyor. Neden? Çünkü yollar tıkış tıkış olmasın, otellerde yer bulalım, tatilimizi güzel yapalım diye böyle bir sistem vardı. Şimdi bunu değiştirmek istiyorlar. Bavyera ve Baden-Württemberg'in ayrı bir sistemi var ya, işte yıllardır tatilin daha geç başlıyor bu eyaletlerde. Şimdi diyorlar ki hepimiz aynı anda çıkalım, kardeş kardeş takılalım, ayrımcılık olmasın diyorlar. Böyle bir sistem getirilsin mi demiştim. Dinleyicimiz diyor ki:
1: Esra Hanım günaydın, Mannheim'den Kenan Kaptan. Ben Mannheim'de çalışıyorum. Yalnız Rheinland-Pfalz'da yaşıyorum. Biz Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland üçümüz bir çıkıyoruz Almanya'da. Yani buna bir de işte Hollanda'dır, Belçika'dır, Fransa'dır ve ara emeklileri falan eklendiği zaman evet, zaten yıllarda bir sıkıntı yaşıyoruz 3 eyaletle. Yani bunlar da Almanya'nın büyük eyaletleri değil. Yani orta derecedeki eyaletleri diyelim. Bu şekilde bile çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Kapılarda, gümrüklerde, yolda giderken, otellerde sıkıntılar yaşıyoruz. Bir de bu kadar insanın bir anda gittiğini hesap ederseniz bildiğiniz kaos çıkar. Kimse gitmez ki, gidemez yani. Sese de gidemez. Bütün kapılar kilitlenir kalır ondan sonra. Milyonlarca insanın bir anda gittiğini düşünseniz. İnşallah böyle bir şey olmaz.
0: Evet, bu konuda özellikle sürekli yollarda olanlar en büyük sıkıntıları çekecekler gibi görünüyor. Şu anda hiç öyle bir karar yok arkadaşlar. Sadece bu konuşuluyor. İstiyorlar ki herkes aynı anda tatile çıksın. Ben anlamıyorum. Hala ya, yıl olmuş 2026, hatta o da bitecek neredeyse, az kaldı. Bu kadar teknoloji gelişiyorken şu yollara bir çözüm bulamıyoruz. Şu trafiğe bir çözüm bulamıyoruz. Hala da arabalar üretilmeye devam ediyor. İnsanlar ehliyet almaya devam ediyor. Nüfus çoğalıyor ama yollarla alakalı pek bir şey yapamıyoruz. Ya şu yolları böyle bir iki katlı falan yapsanız hani. İki oda bir salon yollar yapsanız. İki katlı, üç katlı, ne bileyim, asansörlü bir şeyle şu trafiğe bir el atsanız. Çevre mühendisleri lütfen biraz şu yapay zekadan destek alsanız.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de çalışmak ister misin?
2: İster misin?
1: Bremen bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur.
2: Hemen başvur.
1: Bremen bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.
0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
3: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
4: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
5: Hanımlar, beyler, herkese günaydın. Çay şekerimiz devam ediyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama kış geliyor arkadaşlar. Kış daha gelmeden biz doğalgazı konuşur durumdayız. Şu anda çünkü depolar yaklaşık %51 doluymuş arkadaşlar. Almanya'nın doğalgaz depoları. Ve bu oran yılın bu dönemi için epey bir düşükmüş, yani depolar boşalmış. Kasım ayına kadar doluluk oranını %70'e çıkarmaya çalışıyorlar. Bunu hedefliyorlar ama piyasadaki belirsizlikler yüzünden tabii uzmanlar bu fiyatların çok daha artabileceğini söylüyor. Ve bizlere de, yani tüketicilere de basit bir tavsiye veriyorlar. Demişler ki doğalgaz sözleşmenizi kontrol edin. Farklı tarifelere bakın. Sağ ol ya, Allah razı olsun. Diyorlar ki özellikle fiyat garantisi olan paketler kışın sürpriz faturaları biraz arttırabilir diyorlar. Eğer kiradaysanız seçenekleriniz çok daha sınırlı olabilir, evet. Ama ev sahibiyle daha uygun bir tedarikçi için konuşabilirsiniz diyorlar. Yani bu kış doğalgaz biraz daha pahalı olabilir diyor uzmanlar. Bizi de şimdiden uyarıyorlar. O yüzden kombiyi açmadan önce tarifeye de bir bakmakta fayda var. Biz bir de bunun yanında muhtemelen bu kışta yine nasıl tasarruf ederiz, nasıl evi daha sıcak tutarız gibi şeyler yapacağız. Ne yapsak, bütün duvarları alüminyum folyo yalıtım malzemeleriyle kat kaplasak mı, ne yapsak? Biz daha da iyiye gidecek herhalde derken yine depolarımız falan boş halde. Yaz ayrı geçiyor, kışımız ayrı geçiyor. Biz ne yapacağımızı şaşırdık artık. Bir yanıyoruz güneşten, bir soğuktan donuyoruz. Hadi bakalım bu kış kim birbirine sarılarak ısınacak, ona hep birlikte bakıyor olacağız.

0: bir dinleyicimiz demiş ki kışı hiç kafaya takmayın. Isınmanın türlü türlü yöntemleri var. Bence gidin hem misafir çağırın eve diyor. 10 kişi salonda oturunca doğal yerden ısıtma oluyor. Söz veriyorum dinleyin işe yarıyor diyor. Ben daha romantik şeyler düşünmüştüm ne bileyim. Aşkım üşüdüm kaloriferi açalım mı?
1: Hayır üzerine bir şey al.
0: Ay aldım.
1: Bir şey daha al.
0: Battaniyeyi de aldım.
1: O zaman sarılayım.

0: Herkese günaydın. Çay şekerimiz devam ediyor. Ağustos ayında bize kışın nasıl ısınacağımızı konuşturan hayat kime neler yapmaz ki? Biz şu an kışın nasıl ısınacağımızı konuşur haldeyiz yahu. Arkadaşlar, Almanya'da doğalgaz depolarımız boşmuş. O yüzden şimdiden kışı düşünüyoruz biz. Depolarımızı yükseltecek gazlara ihtiyacımız var. Ya gazınızı bağışlayın ya da bize nasıl ısınacağımızı söyleyin. Sizlerden taktikler geldi. Bir dinleyicimiz demiş ki ben çok yemek pişiririm evde. Fırında özellikle çok yemek yapıyorum. Kışın fırını kullandıktan sonra kapağını açık bırakıyorum. Mutfak sıcacık oluyor demiş. Bütün ev mutfakta takılacak o zaman, değil mi? Çok mantıklı. Bir dinleyicimiz diyor ki sadece kullanılan odayı sıcak tutmak da mantıklı aslında diyor. Bütün evi ısıtmakla uğraşmıyorum. Herkesi tek bir odaya topluyorum. Orayı ısıtıyorum diyor. Esir mi tutuyorsun ev halkını? Ne yapıyorsun sen? Sadece tuvalete gidebilirsiniz diye. O sırada tuvalete gitmek için böyle botlarını giyiyor, montunu alıyor falan. Çünkü diğer odalar soğuk. Bir dinleyicimiz elektrikli battaniyeyi çok övmüş. Diyor ki bütün odayı değil de doğrudan kendinizi ısıtıyor, mis gibi diyor, çözüm. Herkese bir elektrikli battaniye alın diyor. Doğru, mantıklı, güzel. Bir dinleyicimiz diyor ki ben sırf bu yüzden 3 kat halı seriyorum diyor. Alt katımdaki komşu da hiç açmıyor sanki cimrilikten diye. Kız ne cimriliği? Depolarımız boş. Yok gazımız, yok gazımız bitti. Acil birisi gazlayabilir mi bizi?
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Dirk Zeitler. Das schwarz-rote Kabinett kommt heute und morgen in Schloss Neuhardenberg in Brandenburg zusammen. Es stehen wichtige, viel diskutierte Reformen auf der Tagesordnung bei der Rente, Steuern, Entbürokratisierung und Digitalisierung. Über allem schweben allerdings die schlechten Umfragewerte und die angeknackste Stimmung in der Regierungskoalition. Heute beginnt bei Volkswagen eine ganze Serie an Betriebsversammlungen. Den Auftakt machen Wolfsburg und Braunschweig. Für die Beschäftigten geht es um viel, um ihre Arbeitsplätze und um die Zukunft ihrer Werke. Mögliche Werksschließungen stehen in Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm im Raum. Der Betriebsrat fordert Antworten vom Vorstand.
3: Viele Beschäftigte sind verunsichert. Sie wissen nicht, wie sicher ihr Arbeitsplatz ist und ob ihr Werk in einigen Jahren noch gebraucht wird. Auf Antworten warten sie seit Monaten. Die Kommunikation des Konzerns empfinden viele als unzureichend. Jetzt soll der Vorstand bei den Betriebsversammlungen Rede und Antwort stehen. Das Grundproblem? Volkswagen verdient zu wenig. Die Kosten sind zu hoch, deshalb will der Konzern noch stärker sparen. Annabel Giesbert, Nachrichtenredaktion.
2: Die Deutsche Bahn gibt im ersten Halbjahr kein gutes Bild ab. Viele Fernzüge sind verspätet unterwegs und auch der Anteil der ausgefallenen Züge ist gestiegen. Fast jeder 12. Fernzug fiel in den ersten 6 Monaten ganz oder zumindest auf einem Teil der Strecke aus.
4: Auch die angepeilte Pünktlichkeitsquote von 60% wird wohl im laufenden Jahr verfehlt. Und die Generalsanierung der Strecken, die zumindest auf lange Sicht Verbesserung bringen sollte, stockt. Aus Sicht der Grünen liegen die Probleme aber nicht nur auf den Strecken. Sie fordern auch eine präventive Instandsetzung der Züge. Bahn und Bundesregierung dürften nicht tatenlos zusehen, wenn immer mehr Fernzüge unpünktlich sind oder ganz ausfallen, sagt der Grünen-Abgeordnete Matthias Gastel. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
2: Zum Sport. Im DFB-Pokal haben die Bundesligisten Schalke 04, HSV und 1. FC Köln die zweite Runde erreicht. Schalke siegte bei Viertligist Hallischer FC mit 5:2 nach Verlängerung. Die Hamburger beim Drittligisten SC Verl mit 3:0. Köln gewann 2:1 bei Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kickers. Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg siegte mit 6:5 im Elfmeterschießen bei Viertligist Altklinike.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda 4 alt komisyon kurulması kararlaştırıldı. Komisyonlar adli ve hukuki işlemler, izleme ve tespit, sosyal uyumla silahsızlanma alanlarında çalışacak. Silah tesliminin takvimi ve yönetimi de takip edilecek. Aziz İhsan Aktaş davasında karar açıklandı. Mahkeme 200 sanığın tamamının örgüt üyeliğinden beraatine hükmetti. Aziz İhsan Aktaş, örgüt kurma suçundan da beraat ederken ihaleye fesat karıştırmadan 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Rıza Akpolat ise çeşitli suçlardan 23 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Kuriş soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı belirlendi. Daha önce Ferrari Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanılan bir aracın da Şahin adına tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. Şahin ise aracın bilgisi dışında kullanıldığını savunmuştu. Kayseri'de yolcu otobüsüyle benzin tankeri çarpıştı, 35 kişi yaralandı. Kaza Melikgazi ilçesindeki organize sanayi kavşağında meydana geldi. Çarpışmanın ardından tanker devrildi, yakıt yola döküldü. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Osman Kavala'nın ikinci başvurusuna ilişkin kararını bugün açıklayacak. Strasbourg'daki duruşmada Kavala'nın 2019'daki ilk mahkeme kararından sonraki tutukluluk süreci ve ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla sonuçlanan yargılaması değerlendirilecek. Filenin Sultanları Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Macaristan'ı 3-0 yendi, 3'te 3 yaptı. Milliler böylece gruptaki yenilmezliğini sürdürdü. Türkiye turnuvadaki 4. maçında yarın Almanya ile karşılaşacak. Süper Lig'de 2. hafta tamamlandı. Gençler Birliği deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi, 6 puanla liderliğe yükseldi. Galatasaray Erzurumspor'u 4-0, Fenerbahçe Konyaspor'u 4-2 yenerken Beşiktaş Alanyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Dünkü haftanın son maçında Kocaelispor Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0'la geçti. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Türkiye'nin en başarılı kız gruplarından biri, yepyeni bir grup. 6 tane genç kızdan oluşan bir grup. Manifest grubu. Müthiş bir şekilde şarkı söylüyorlar, üretiyorlar, dans ediyorlar ve şimdi son şarkıları Toz Pembe sizlerle.

0: Herkese günaydın. Çay şekerimiz devam ediyor. Ben Esra. Arkadaşlar, okul açılma sürecindeyiz ya. Okullar açılacak diye bazı anne babalarda hafif bir panik başlıyor. Tam bu okul açılma zamanlarında. İşte neden? Çünkü daha yeni okula başlayacak çocuk diyelim. Hiç okula gitmedi. Panik şu. İşte bizimki daha okuyamıyor ya. İşte komşunun çocuğu bak 100'e kadar sayıyor, bizimki 60'ta tıkanıyor. Bak amcasının oğlu adını yazıyormuş, bizimki daha çizgi çizemiyor falan diye. Arkadaşlar, çocuk birinci sınıfa başlıyor, rahat olun. CV hazırlamıyoruz ona. Lebenslauf yapmıyoruz ona. Uzmanlar da bu konuda diyor ki zaten okula başlamadan önce çocuğun okuyup yazması, ne bileyim efendim matematik yapması falan şart değil diyor. Hatta harfleri yanlış öğrense de sorun değil. Sonradan düzeltmek daha zor oluyor diyor. Bırakın biz halledeceğiz diyorlar. Şimdi asıl önemli olan başka şeyler şu. Merak etsin, soru sorsun, kendi üstünü giyebilsin, eşyalarını toparlayabilsin ve sıra beklemeyi bilsin. Başka çocuklarla anlaşabilsin istiyorlar. Bu kadar. Beklentileri bu. Bence özellikle sırasını bekleyebilmek çok önemli. Onu da şöyle hallederiz. Almanya'da herhangi bir devlet dairesini götürün. Uygulamalı eğitim başlasın. Sabır sınaması mis gibi. Nasıl termin alınır falan onu öğretin yeter. Bir de çocukları kıyaslamayın diyor uzmanlar. Çok doğru. Bak Ahmet okumayı öğrenmiş. Ahmet öğrendiyse Ahmet okusun bize o zaman. Bizimkinin daha 40 yıl çalışma hayatı var zaten, okuyacak daha.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Hanımlar beyler, herkese günaydın. Çay Şekerimiz devam ediyor. Son zamanlarda okul sezonu başladı ve aileler panik yapıyormuş. Uzmanlar da diyor ki panik yapmayın. Çocuğunuz her türlü öğrenecek zaten. Ona önceden sayı saymayı öğretmeyin, yazı yazmayı öğretmeyin, panik yapmayın. Biz halledeceğiz diyorlar. Sadece üstünü giyebilsin, ayakkabısını bağlayabilsin, bize yeter diyorlar. Bir dinleyicimiz bir mesaj atmış. Çok güldüm buna. Mustafa yazmış. Esin'den yazıyor Mustafa. Diyor ki ben hatırlıyorum 7 yaşındayken bırak okuma yazmayı, ayakkabı bağlamayı, sayı saymayı bırak diyor. Ben diyor babama job center'da tercümenlik yapıyordum diyor. Ya senin beyaz yaka bir mesleğe bu kadar erken başlaman. Tercümanlık yapı, döküman falan tercüme. O zamanların çocukları öyleydi ama arkadaşlar gerçekten. Yani 90'larda Almanya'da göçmen bir ailenin çocuğu olmak buydu arkadaşlar. 7 yaşındasın. Almancan annenle babandan biraz daha iyi diye ailenin dışişleri bakanı oluyorsun. Doktora beraber gidiyorsun. Doktor sana bir şeyler anlatıyor. Sen annene dönüyorsun. Anne bir şeyin yokmuş, iyiymişsin diyorsun. Ne dedi doktor? Hiçbir fikrin yok doktorun dediklerinde. Kelimelerin %40'ını anladın. Ama anlatabiliyorsun, sana helal olsun. O zamanlarda bunu yaşayan herkese helal olsun. O zamanın 7 yaşındaki çocuklarına helal olsun. Şimdi bugünün 7 yaşındaki çocuğu, anne tabletimin şarjı bitti. 90'ların 7 yaşındaki çocuğu, baba Auslande Behörde'den mektup gelmiş galiba oturumla ilgili diye böyle yetişkin konuşmaları yapıyorlardı. Şimdi avukatların parayla yaptığı işi o zamanın 7 yaşındaki çocukları yapıyordu, yani inanılmaz.

Ajda Pekkan'ımız bambaşka biri dedi. Arkadaşlar sizden gelen mesajlara bakıyorum. Böyle bir tık eskiye gittik. Çocukluğumuza gittik gibi. 90'ların çocuklarına gittik. Arkadaşlar şimdi şu anki çocuklar, işte uzmanlar diyor ki şunu yapsın bunu yapsın yeter. Çok üzerine gitmeyin çocukların. Her şeyi perfect yapmak zorunda değil bu çocuklar. Çok üstüne gitmeyin diyorlar ya. Eskiden peki biz çocukken neler yaşıyorduk? Hatta 90'lar 80'lerin çocuklukları nasıldı diye bunları yad ediyoruz. Sizden gelen o kadar komik mesajlar var ki. Bir dinleyicimiz diyor ki şimdiki çocukları diyor tek başına markete gönderdiklerini ben görmüyorum. Hiç kimse çocuğunu göndermiyor tek başına markete. Biz mahalle kavgalarını tek başımıza kendimiz çözüyorduk zamanında diyor. Biz diyor bayramda tek başımıza kapı kapı dolaşıyorduk. Şeker çikolata ne varsa istiyorduk. Özgüven tavandı diyor. Ailemizin işlerini biz çözüyorduk. Ailemiz utanıyordu. Biz özgüvenimizle tek başımıza işleri hallediyorduk diyor. Allah'ım. Mesela diyor misafir geldiğinde hizmet sektörüne giriyorduk hemen resmen. Her şeye hakimdik. Ne zaman kolonya tutulur, ne zaman terlik getirilir, çay ne zaman servis edilir bilirdik daha 10 yaşındayken demiş. İnanılmaz. Değil mi? Küçük tıfıl boyunla bütün yol yordamı her şeyi bilirdik. Küçükken eskiden, eskinin küçüklükleri öyleydi. 90'lar 80'ler küçüklükleri mesela. Oradaki çocukluğumuzda tek başımıza her şeyi yapardık. Bakkala zaten evin en küçüğü giderdi diye bir kural var yani. Şu an mesela bu kuralı evinde uygulayan var mı çok merak ediyorum. Şu an evin en küçük çocuğunu tek başına bakkala gönderen var mı?

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Herkeslere günaydın. Çay şekerimize devam ediyoruz. Uyandığınızı düşünüyorum, artık ayıldığınızı düşünüyorum. Şu anda yollarda olan herkes, çalışmak üzere olan herkese hayırlı işler diliyorum. Biz çoktan uyandık Esra diyenler, zaten çalışıyoruz dünden beri diyenler. Hepinize selam olsun, müthiş bir gün sizin olsun.

Hanımlar beyler herkese günaydın. Çay şekerimiz devam ediyor. Bir araştırma yapmışlar Avrupa'da. Çocuklar eskisine göre biraz daha az güçlüymüş. Yani Avrupa'nın çocukları eskisine göre daha güçsüzmüş arkadaşlar. Özellikle üst vücut gücünde belirgin bir düşüş varmış. Şimdi insan ister istemez kendi çocukluğunu düşünüyor. Biz tam da çocukluğumuzu düşünüyorduk zaten. Ne yapıyorduk? Biz ağaçlara tırmanıyorduk arkadaşlar. Saatlerce bisiklet sürüyorduk. Hem de yokuşlu yollarda. Top oynuyorduk nefes nefese. Eve sadece acıkınca geliyorduk. Hatta onu bile yapmıyorduk. Komşudan iki ekmek ısırıyorduk falan. Bugünün çocuğu da aslında çok güçlü. Hakkını yemeyelim. Ama daha çok işte Wi-Fi şifresi bulma konusunda güçlü. iPad'de müthiş bir şekilde parmaklarını kullanabiliyorlar mesela. iPad'lerinde, tabletlerinde. O konuda çok güçlüler. Bir dinleyicimiz demiş ki benim çocuğum da benim çocukluğumda annemle tarlada nohut, anason yolardık, toplardık diyor. Küçük bahçem var şimdi diyor mesela. Kendi kızıma çapa getir kızım diyorum. O ne baba diyor. Çapa da zor yerden çıkmış. Zor yerden sormuşsun çapayı. Bir dinleyicimiz diyor ki biz hep kendimizle oynardık. Bizim en büyük oyuncağımız birbirimizle arkadaşlıktı. Şimdiki çocuklar diyor bir araya gelip anca telefonları eline alıyorlar. İşte onlar da bizi anlamıyorlar ya da daha eski çocuklukları. Ki ben bile genç kalıyorum öyle düşünün. Şimdi bu araştırmayı yapmışlar ya hani günümüzün çocukları daha mı güçsüz diye. Gençlerin sadece yaklaşık 1/4 günlük önerilen hareket süresine ulaşıyormuş. Yani aslında şunu söyleyelim. Mesele yeni çocukların tembel olması değil. Hayatın kendisi değişti. Şimdi onların günahını almayalım. Hayat değişti arkadaşlar. Biz de daha az hareket eder hale geldik. Daha çok ekran var. Bizim de elimizden tablet, telefon eksik kalmıyor. Sokağa çıkıp hareket ediyor muyuz? Arkadaşlarımızla toplanıyor muyuz? Yok, evimizde ekran karşısındayız. Hareketsizlikten biz de kilolar alıyoruz. Hastalıklar çıkıyor bizde de. Yani çocukların üstüne çok da gitmemek lazım aslında. Şaka bir yana dursun. Çocuklara yeni sporları icat etmemize gerek yok aslında. Biraz daha dışarı çıkmalarına izin verelim. Hatta onlarla birlikte biz de çıkalım. Hareket edelim yeter. Çocuklar sizi çok seviyorum.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Heute beginnt bei Volkswagen eine ganze Serie an Betriebsversammlungen. Den Auftakt machen Wolfsburg und Braunschweig. Für die Beschäftigten geht es um viel, um Arbeitsplätze und um die Zukunft ihrer Werke. Mögliche Werksschließungen stehen in Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm im Raum.
2: Viele Beschäftigte sind verunsichert. Sie wissen nicht, wie sicher ihr Arbeitsplatz ist und ob ihr Werk in einigen Jahren noch gebraucht wird. Auf Antworten warten sie seit Monaten. Die Kommunikation des Konzerns empfinden viele als unzureichend. Jetzt soll der Vorstand bei den Betriebsversammlungen Rede und Antwort stehen. Das Grundproblem? Volkswagen verdient zu wenig. Die Kosten sind zu hoch, deshalb will der Konzern noch stärker sparen. Zehntausende weitere Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Annabel Giesbert, Nachrichtenredaktion.
1: Das schwarz-rote Kabinett kommt heute und morgen im Schloss Neuhardenberg in Brandenburg zusammen. Es stehen wichtige, viel diskutierte Reformen auf der Tagesordnung bei der Rente, Steuern, Entbürokratisierung und Digitalisierung. Über allem schweben allerdings die schlechten Umfragewerte der Koalitionsparteien und die angeknackste Stimmung in der Regierungskoalition. In der gesetzlichen Pflegeversicherung droht ein Milliardenloch. Nach Einschätzung von AOK-Bundesverbandschefin Reimann könnte das Defizit auf rund 8 Milliarden Euro anwachsen. Das wäre mehr als ein Zehntel der jährlichen Ausgaben der Pflegeversicherung, sagte Reimann der Funke Mediengruppe.
3: Die Beiträge werden weiter steigen, wenn wir nichts tun, warnt die AOK-Chefin. Und um die Löcher zu stopfen, hat sie zwei Vorschläge. Der Bund gibt mehr Geld und sie plädiert für einen Finanzausgleich zwischen sozialer und privater Pflegeversicherung. Außerdem fordert sie, gesamtgesellschaftliche Aufgaben der Pflegeversicherung müssen aus Steuermitteln finanziert werden. Und dazu zählt sie auch die Rentenbeiträge für Menschen, die Angehörige pflegen. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Sport. Im DFB-Pokal haben die Bundesligisten Schalke 04, HSV und 1. FC Köln die zweite Runde erreicht. Schalke siegte bei Viertligist Hallescher FC mit 5:2 nach Verlängerung, die Hamburger beim Drittligisten SC Verl mit 3:0. Köln gewann 2:1 bei Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kickers, Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg siegte mit 6:5 im Elfmeterschießen bei Viertligist Alt-Glienicke.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda 4 alt komisyon kurulması kararlaştırıldı. Komisyonlar, adli ve hukuki işlemler, izleme ve tespit, sosyal uyumla silahsızlanma alanlarında çalışacak. Silah tesliminin takvimi ve yönetimi de takip edilecek. Aziz İhsan Aktaş davasında karar açıklandı. Mahkeme 200 sanığın tamamının örgüt üyeliğinden beraatine hükmetti. Aziz İhsan Aktaş, örgüt kurma suçundan da beraat ederken ihaleye fesat karıştırmadan 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Rıza Akpolat ise çeşitli suçlardan 23 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Kuriş soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı belirlendi. Daha önce firari Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanılan bir aracın da Şahin adına tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. Şahin ise aracın bilgisi dışında kullanıldığını savunmuştu. Kayseri'de yolcu otobüsüyle benzin tankeri çarpıştı, 35 kişi yaralandı. Kaza Melikgazi ilçesindeki organize sanayi kavşağında meydana geldi. Çarpışmanın ardından tanker devrildi, yakıt yola döküldü. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Osman Kavala'nın ikinci başvurusuna ilişkin kararını bugün açıklayacak. Strasbourg'daki duruşmada Kavala'nın 2019'daki ilk mahkeme kararından sonraki tutukluluk süreci ve ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla sonuçlanan yargılaması değerlendirilecek. Filenin Sultanları Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Macaristan'ı 3-0 yendi, 3'te 3 yaptı. Milliler böylece gruptaki yenilmezliğini sürdürdü. Türkiye turnuvadaki 4. maçında yarın Almanya ile karşılaşacak. Süper Lig'de ikinci hafta tamamlandı. Gençler Birliği deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi, 6 puanla liderliğe yükseldi. Galatasaray Erzurumspor'u 4-0, Fenerbahçe Konyaspor'u 4-2 yenerken Beşiktaş Alanyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Dünkü haftanın son maçında Kocaelispor Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0'la geçti. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Bremen'de, kuzeyin sakin köşesinde, bugün hava 13 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 11 ile 24 derece arasında değişecek. Ilıman ve güneşli bir gün, hafif bir mont veya kalın bir hırka iyi gelir. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Çay şekerimize devam ediyoruz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla. Arkadaşlar, bazı şarkılar tehlikeli olabiliyormuş, biliyor muydunuz? Bazı araştırmalar gösteriyor ki yeni albüm çıkınca, sanatçıların yeni albümü çıkınca trafikte tehlike artıyormuş. Sevdiğiniz sanatçı yeni bir albüm çıkardıysa direksiyonda biraz daha sakin olmanız gerekiyor, bakın. Tehlikeli olabiliyormuş. Amerika'da yapmışlar bu araştırmayı. Çok büyük albümlerin çıktığı günlerde trafik kaynaklı ölümlerin yaklaşık %15 daha yüksek olduğu görülmüş. İnanılmaz. Sebep kesin olarak müzik değil tabii. Ama araştırmacıların şüphesi şu. Hani insanlar yeni şarkıyı açayım, işte aman albüm nerede, albümü bulayım, İşte şu parçayı geçeyim derken telefona ya da işte araç ekranına daha fazla bakıyor ve dikkati dağılıyor olabilir diyorlar. Özellikle genç ve yalnız sürücülerde artış daha belirgin çıkmış. Yani tamam, Tarkan dinlemek tehlikeli demek değil, evet. Olay Tarkan'da bitmiyor. Yani bir albüm çıktı diyelim, çok merak ediyorsanız önce bir park edin. Sonra albümü dinleyin diyebiliriz yani. Çünkü şu şarkıyı bir açayım derken hemen dikkatimiz dağılıp kaza yapıyormuşuz. Bir de şunu merak ettim. Artık albüm çıkartan pek bir ünlü kalmadı. Herkes single çıkarıyor, tekli çıkarıyor. Albüm çıkarmıyorlar. Demek ki bu yüzdenmiş. Bizi düşünüyorlarmış. Biz trafik kazası yapmayalım diye albüm çıkarmıyorlarmış demek.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
3: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit. Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit. Deine Prüfstelle.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Çay şekerlerim, herkese günaydın. Arkadaşlar, tatilden dönünce ne yapıyorsunuz? Arabanızı hiç böyle bir kontrol ediyor musunuz dönüşte? Tatilden dönüyoruz diyelim. Biz çok yorgunuz değil mi? O kadar yol geldik. Çocuklar çok yorgun. Bir de arabanın halini hiç soran yok. Sen yorgun musun kardeş diye. Uzmanlar diyor ki tatile gitmeden arabayı kontrol ediyoruz ya. Aynı bunun gibi tatilden döndüğümüzde de şöyle bir bakın. Halini hatırını sorun ne durumdaymış diye. Çünkü uzun yol, sıcak hava, full bagaj derken araba da sizinle beraber tatil yapmadı arkadaşlar. Araba çalıştı. Lastiklerin havasına bakın diyorlar. Frenlerden garip bir ses geliyor mu? Onu bir dinleyin. Motor yağına ve soğutma sıvısına bir göz atın diyorlar. Bir de en önemlisi bagajı boşaltın. Bakın o sürekli ertelediğiniz o bagajı bir boşaltın. Bizde çok oluyor o. Tatil biteli 3 hafta olmuş, tamam mı? Bagajda hala deniz yatağı var. Şemsiye var, mangal var, 2 şişe su var. Yazlıktan kalma işte kumlar falan var. Araba hala Antalya'dan dönüyor. Hele tavandaki o şey bagaj kutusunu kullanmıyorsanız çıkarın diyor uzmanlar. O gereksiz ağırlık yapıyormuş. Bir de yakıt tüketimini arttırıyormuş. Yani eve gelince sadece bavulumuzu açmıyoruz arkadaşlar. Bir de arabaya bir gidip yoklamak lazım. Sen iyi misin kardeş? Yolculuk nasıl geçti diye bir bakmak lazımmış. Bugün bu size bir mesaj olsun. O sürekli ertelediğiniz araba işlerinizi bugün halledin.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen yönetimi bürokrasiyi azaltmak için yeni bir yasa hazırlıyor. Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte daha az evrak, daha az belge zorunluluğu ve daha hızlı başvuru süreçleri hedefliyor. Bazı işlemlerde e-posta yeterli olacak, onaylı kopya şartı gevşetilecek ve başvurular süre içinde sonuçlanmazsa otomatik kabul sistemi gündeme gelebilecek. CDU'da benzer bir verimlilik yasası öneriyor. Bremen'de A281 otoyolunun Airport Stadt bölümünde sürücüler 25 Eylül'e kadar kısıtlamalarla karşılaşacak. Yol daraltıldı, hız sınırı düşürüldü. Nedeni yeni A281 bölümünün mevcut hatta bağlanması için yapılan çalışmalar. Gelecek yıl Neuenlanderstraße kavşağında daha büyük kısıtlamalar bekleniyor. Yaklaşık 30 bin araç alternatif güzergahlara yönelmek zorunda kalabilir. Verden'de Trengarı yakınında yaşanan silahlı öldürme olayında ikinci şüpheli de yakalandı. Polis, tanıkların verdiği bilgiler üzerine 36 yaşındaki bir adamı pazartesi sabahı özel ekiplerce evinde gözaltına aldığını açıkladı. Daha önce bir başka şüpheli de yakalanmıştı. Her iki kişinin olayla bağlantısı ve saldırıların nedeni araştırılıyor. Bremen Eyalet Meclisi'nde yaşanan IT arızası çalışmaları büyük ölçüde durdurdu. Pazar gününden bu yana e-postalara yalnızca sınırlı erişim sağlanırken ağ sürücülerine hiç ulaşılamıyor. Bu nedenle yaklaşan genel kurul haftasının hazırlıkları da aksadı. Yetkililer sistemlerin yapılan çalışmalarla devreye alınacağını açıkladı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Magdeburg'da yarın ırkçılık ve aşırı sağa karşı protesto yapılacak. Kentteki esnaf ve işletmelere yarın 5 saat boyunca kepenk kapatma çağrısı yapılmıştı. Eylem AfD'nin vatandaş nöbeti önerisine tepki amacı taşıyor. Yarın ayrıca saat 13'te Saksonya-Anhalt Eyalet Parlamentosu önünde ırkçılık ve faşizm karşıtı miting de yapılacak. Saksonya-Anhalt'teki seçimler öncesinde aşırı sağ popülist parti AfD önemli bir farkla birinci sırada görülüyor. Volkswagen yönetimi bugün Wolfsburg'da şirketin tasarruf planlarını çalışanlara açıklayacak. İşçi Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, zorunlu işten çıkarmalara ve fabrika kapatmalarına karşı olduklarını söyledi. Aşağı Saksonya Başbakanı Olaf Lies ise yüksek enerji maliyetleri ve Çin rekabetinin Alman otomotiv sektörünü zorladığını vurguladı. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Bu şarkıyı çevremizde gördüğümüz dansözlere armağan edeceğiz. Bir ileri, bir geri, bizimle oynayan, duygularımızla oynayan herkese dans ediyoruz. Armağan ediyoruz bu dansözü.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Arkadaşlar inanmayacaksınız ama öyle bir araştırma yapmışlar ki eğer bacaklarınız kalınsa ömrünüz daha uzun oluyormuş. Nasıl buldunuz bunu? Neyi araştırdınız da yanlışlıkla bunu buldunuz acaba? Bacak kalınsa ömür uzun. Ne bacak falı mı? Ne bu yani? İnanamadım ya. Sonra diyorlar ki bilim insanlarıyla çok uğraşıyorsun. Neyse, uğraşırım tabii, bacaklarımızdan ömrümüzün uzunluğunu buluyorlar. Şöyleymiş arkadaşlar bu araştırma. Epey bir baktım. Londra'da yapılmış bu ve epey uzun süren bir araştırmaymış bu. Bu her 5 santimlik bir kalınlaşma herhangi bir sebepten ölüm riskinin %18 daha düşük olmasıyla ilişkilendiriliyormuş. Neden? Çünkü uyluk kasları vücudun en büyük kas gruplarından biri. Güçlü bacak kasları kan şekeri kontrolü ve metabolik sağlığımız açısından önemli rol oynuyormuş. Bu yüzden de araştırmalar şunu gösteriyor. Yüksek bacak kas gücünün ilerleyen yaşlarda beyin sağlığının ve bilişsel seviyenin korunmasıyla bağlantılı olduğu söyleniyormuş. Nasıl yani, bacaklarımızdaki kaslar ileride beynimizin kasına mı dönüşüyor? Ya siz bunu nasıl buldunuz ya? İşte ben bilim diye buna derim ya. Ben bunu anladım. Beyninizi geliştirmek için öyle bulmaca falan çözmenize gerek yok. Kas yapın. Bacak kası yapın, beyniniz de gelişiyor zaten. Boşu boşuna sudoku bulmaca çözmüşüz ya.

0: bacaklarınız kalınsa ömrünüz uzun oluyor. Bunu ben değil, uzmanlar söylüyor. Araştırma yapmışlar yeni. Bacaklarımızdaki kaslar vücudumuzun en büyük geniş kütleli kasları olduğu için şimdiden bacaklarımızı geliştirirsek ileride de onlar beynimizi besliyormuş. Bacak kaslarımız beyin kaslarımızı geliştiriyormuş. Bizim geliştirmemizde gerek yok beynimizde. O zaman koşalım yeter. Bir dinleyicimiz şöyle söylüyor.
1: Merhabalar Esra, iyi yayınlar. Ben Burcu. Bu anlattığın durum kaplumbağa ve tavşan durumuna benzedi. Tavşan hayatı boyunca çok hızlı koşan ve aktif olan bir hayvan. Kaplumbağa ise yavaş ama maalesef en uzun yaşayan kaplumbağa, değil mi? Demek ki fazla da şartları zorlamamak gerek. İyi yayınlar diliyorum.
0: Tavşanın ömrü daha uzun diyor. Koştuğu için öyle çok beynimize falan ihtiyaç yok diyor. Ben doğru duydum değil mi? Niye şartları zorlayalım diyor. Bu beyni ihtiyacımız yok. Allah'ım ya. Biz bu araştırmadan nasıl bu kanıya vardık? Çok seviyorum bizi. Çok seviyorum bizi. Diyor ki tombul bacaklı Esra'yı haftanın 5 günü otobüs peşinden koşarken düşünemiyorum demiş. Ben boşuna koşmuyorum otobüs peşinde işte. Ben bu araştırmayı bilim insanlarından daha önce yapmışım, öğrenmişim. Bacaklarımı geliştirmek için otobüs peşinden koşuyorum ya.

Ay affedersiniz, ben az önce tavşan daha uzun yaşıyor demişim, dilim sürçmüş. Özür dilerim, tabii ki kaplumbağa daha fazla yaşıyor. Ay Allah'ım, sabah sabah kafayı karıştırdım.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
2: Metropol FM'de çalışmak ister misin?
3: İster misin?
2: Bremen bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur.
3: Hemen başvur.
2: Bremen bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM senin radyon.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Arkadaşlar, kaslardan bahsederken karın kaslarına girmezsek olmaz. Yeni bir trend var. Şu aralar çok fazla karşıma çıkıyor. Oğuzhan Koç var ya, şarkıcı Oğuzhan Koç. Onun bir fotoğrafı çıktı ortaya. Böyle gayet yazlık bir yerde, işte denize girmeden önce çekilmiş bir fotoğraf ama enteresan bir şekilde inanılmaz karın kasları görünüyor. Böyle baklava baklava 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane saydım. Şu anda karşımda duruyor, bakışıyoruz karın kaslarıyla. Ama enteresan bir şey var. Karın kasları var belirgin bir şekilde ama göbeği de var arkadaşlar. Kollarında falan hiç kas yok, böyle bir tık balık etli gibi görünüyor. Enteresan, nasıl böyle bir vücutta karın kası olabilir diye baktım. Bu bir operasyon sonucu böyleymiş arkadaşlar. Bunu birçok ünlü yapıyormuş. Böyle bir görünümün tıpta gerçekten bir karşılığı varmış. Abdominal bir şey deniyor. Abdominal diyelim biz ona. Burada aslında yeni bir karın kası yapmıyorlarmış. Ne yapıyorlarmış biliyor musunuz? Mevcut kasların çevresindeki yağ dokusunu alıyorlar ve şekillendiriyorlar. Karın kası gibi görünüyor. Aslında gördüğümüz şey yağmış, yağ. Bu kimin aklına geldi? Ben de istiyorum. Kol kası yaptıracağım kendime. Spora gidenler, boşuna gidiyorsunuz ya. Sizin işiniz spor salonunda değil, plastik cerrahlarda. Ben size söylüyorum.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Der deutsche Staat hat im ersten Halbjahr 71,3 Milliarden Euro mehr ausgegeben als eingenommen. Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung bei 3,1%, wie das Statistische Bundesamt anhand erster Daten errechnet hat. Die deutsche Wirtschaft ist dagegen im zweiten Quartal mit einem Plus von 0,3% etwas stärker gewachsen als zunächst angenommen. Das schwarz-rote Kabinett kommt heute und morgen in Schloss Neuhardenberg in Brandenburg zusammen. Es stehen wichtige, viel diskutierte Reformen auf der Tagesordnung. Bei der Rente Steuern, Entbürokratisierung und Digitalisierung.
2: Inhaltlich sollen in Schloss Neuhardenberg die Reformen fester gezurrt werden. Außerdem soll über Maßnahmen zur Stärkung der kriselnden Wirtschaft gesprochen werden und über Zukunftsthemen wie KI und Neuheiten im Rüstungssektor. Vor allem aber soll Neuhardenberg wohl mal wieder eine Art Neustart sein, bei dem sich die Koalition auf ihre Aufgaben konzentrieren und ihre Konflikte befrieden will. Die schlechten Umfragewerte für die Regierung und Kanzler Merz persönlich haben aber wohl auch damit zu tun, dass es solche teambildenden Treffen und Neustartverkündungen schon häufiger gab. Ronny Tochau, Nachrichtenredaktion.
1: Heute beginnt bei Volkswagen eine ganze Serie an Betriebsversammlungen. Den Auftakt machen Wolfsburg und Braunschweig. Für die Beschäftigten geht es um viel, um ihre Arbeitsplätze und um die Zukunft ihrer Werke. Mögliche Werksschließungen stehen in Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm im Raum.
3: Viele Beschäftigte sind verunsichert. Sie wissen nicht, wie sicher ihr Arbeitsplatz ist und ob ihr Werk in einigen Jahren noch gebraucht wird. Auf Antworten warten sie seit Monaten. Die Kommunikation des Konzerns empfinden viele als unzureichend. Jetzt soll der Vorstand bei den Betriebsversammlungen Rede und Antwort stehen. Das Grundproblem? Volkswagen verdient zu wenig. Die Kosten sind zu hoch, deshalb will der Konzern noch stärker sparen. Annabel Giesbert, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Sport. Im DFB-Pokal haben die Bundesligisten Schalke 04, HSV und 1. FC Köln die zweite Runde erreicht. Schalke siegte bei Viertligist Hallescher FC mit 5:2 nach Verlängerung. Die Hamburger beim Drittligisten SC Verl mit 3:0. Köln gewann 2:1 bei Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kickers. Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg siegte mit 6:5 im Elfmeterschießen bei Viertligist Altglienicke.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye'de Süleymancılar olarak adlandırılan gruba yönelik soruşturmada üçüncü bir dalga operasyon yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuruş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirkete ve 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği de bildirildi. Değerli dinleyenler, yeni parti Eylül ayında Türkiye genelinde kapsamlı bir saha çalışması başlatıyor. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu toplantısında milletvekillerinin tüm kentlerde vatandaşlarla buluşması kararlaştırıldı. Parti bu kez sorunları sıralamak yerine yeni parti iktidarında nasıl çözülecek mesajına ağırlık verecek. Özel de 28 Ağustos'ta Kocaeli ve Sakarya'yı, 29 Ağustos'ta Kayseri'yi ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programı kapsamında yapılacak toplantıda terörle mücadelede son durum, terörsüz Türkiye hedefi ve bölgesel güvenlik ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda 4 alt komisyon kurulması kararlaştırıldı. Komisyonlar adli ve hukuki işlemler, izleme ve tespit, sosyal uyumla silahsızlanma alanlarında çalışacak. Silah tesliminin takvimi ve yönetimi de takip edilecek. Kayseri'de yolcu otobüsüyle benzin tankeri çarpıştı, 35 kişi yaralandı. Kaza Melikgazi ilçesindeki organize sanayi kavşağında meydana geldi. Çarpışmanın ardından tanker devrildi, yakıt yola döküldü. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Filenin sultanları Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Macaristan'ı 3-0 yendi, 3-3 yaptı. Milliler böylece gruptaki yenilmezliğini sürdürdü. Türkiye turnuvadaki 4. maçında yarın Almanya ile karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçları bugün başlıyor. Fenerbahçe ise yarın saat 21'de Fransa'da Olympique Lyon'a konuk olacak. İstanbul'daki ilk karşılaşma 1-1 sona ermişti. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 4-13 Eylül tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek. 16 ülkenin mücadele edeceği turnuvada Türkiye C grubunda Belçika, Avustralya ve Porto Rico ile karşılaşacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
2: Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
5: Bremen'de, kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 13 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 11 ile 24 derece arasında değişecek. Ilıman ve güneşli bir gün, hafif bir mont veya kalın bir hırka iyi gelir. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 128 euro 11 sent. Çeyrek altınsa 224 euro 19 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 5 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Çay şekerimize devam ediyoruz. Arkadaşlar, bizim içimizde bizden habersiz yaşayan bir ekip var. İç organlarımız, değil mi? Onların da içinde yaşayan bir ekip var. Mesela bağırsaklarımızın bakterileri. Çok acayip bir şey öğrendim. Bunu size anlatmazsam çatlarım. Bağırsak bakterilerimiz acıktığımızda, aç kaldığında, daha doğrusu onları aç bıraktığımızda ne yiyormuş biliyor musunuz? Bizi yiyormuş. Bayağı içeriden bizi kemiriyorlarmış ya. Bunların da, şimdi bu bakterilerin de yemek tercihi var, tamam mı? Özellikle lifli gıdalardan gelen maddelerle beslenen türler var. Peki yeterince lif gelmezse ne yapıyorlar? Seni yiyorlar demiştik. Yani içeride şöyle bir ortam oluşuyor olabilir. İşte yemek geldi mi? Yok. Lif var mı? Yok. Sebze yok. Ne yiyeceğiz? O zaman mekanı yiyeceğiz. İnsanı yiyelim. Ay çok acayip. Bu yüzden ne yapacağız? Özellikle sabah bu konuyu açtım ki güzel başlayalım, kahvaltıya önem verelim. Lif açısından zengin beslenelim ve bağırsak mikrobiyatımız açısından önemli besin değeri olan şeyler yiyelim. Bakterileri aç bırakmayalım ki onlar da bizi yemesin. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Beni yemesin diye rüşvet vermem gerekiyor benim bakterilere. Ben gece 3'te acıktığımda kuru ekmek yiyorum. Sen de idare et bir şeyleri yani. Ne bende gözüm var.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit, Deine Prüfstelle.
2: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Fantus Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Arkadaşlar az önce bir araştırmadan bahsetmiştim. Bağırsaklarımızın içindeki bakteriler var ya, hani liflerle beslenen, onları da düzene sahip olması gereken bakteriler. Onlar yeterince iyi besleyemediğimizde aç kalınca bizi yiyorlarmış demiştim. Bir dinleyicimiz diyor ki, Esra ben diyete başladım. Şimdi bu söylediğini nasıl görmezden geleyim? Zaten zor tutuyorum kendimi yemeyeyim diye. Ha, sen kilo vermek için işi bakterilerine vereceksin, seni yesinler diye yani.

Güzel şekerimizle devam ediyoruz. Herkese günaydın. Gelmiş geçmiş en iyi düğünden bahsedeceğim size. Herkesin hayalindeki o düğünden bahsedeceğim. Almanyalı bir Ali var arkadaşlar. Almanya'da yaşayan Ali. Düğünü var, tamam mı? Ali Türkiye'ye gidiyor, düğün yapacak. Düğüne 24 saat kala evlenmekten vazgeçiyor damadımız, tamam mı? Normalde ne olur burada, işte düğün iptal edilir değil mi? Salon iptal edilir, telefonlar kapanır. Herkes birbirine ne oldu, bunlara ne oldu diye sorar. Akrabalar dedikodu yapmaya başlar. Ama bu arkadaş, bu Ali başka bir yol seçmiş arkadaşlar. Demiş ki ya ben şimdi bu düğün salonunun parasını yatırdım. Ve geri alamıyorum. Kaporam yanmasın, bari düğün de yanmasın. Damatlığını giymiş, akrabalarını çağırmış, salonu bir güzel doldurmuş. Gelin yok arkadaşlar ortada. Gelin yok, karşı tarafın akrabaları yok. Ama müzik var, halay var, eğlence var. Ve üstelik kendisi Almanya'dan da akrabalarını davet ettiği için onlara da ayıp olmasın diye, madem öyle herkes eğlensin diyerek resmen aile buluşmasına çevirmiş kendi düğününü. Gelinsiz yapmış düğünü. İnanılmaz yani, evlilik iptal olabilir, görüyor musunuz? Evlilik iptal olabilir ama kapora öyle kolay kolay iptal olmuyor işte. Kıyamam, kalp kırıklığını bile adam, madem parasını verdik oynayalım diye çözmüş. Bak iki arada bir derede, terapiye de para vermeden bunu da çözmüş. Ortadan çıkarmış bunu da. Pasta kesmiş mi acaba? Ben çok merak ediyorum. Pastayı da aradan çıkarsan...

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'in Steintor semtinde 19 ve 42 yaşındaki iki şüpheli hırsızlık suçlamasıyla yakalandı. Polis zanlıların bir eve girmeye çalıştığını, ev sahibini demir çubukla tehdit ettiğini ve yakındaki bir büfeden kasa ile iki döner şişi çaldığını belirtiyor. Şüpheliler güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit edildi, gözaltına alındı. Bölge sıkça suçların yaşandığı yer olarak biliniyor. Bremen yönetimi bürokrasiyi azaltmak için yeni bir yasa hazırlıyor. Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte daha az evrak, daha az belge zorunluluğu ve daha hızlı başvuru süreçleri hedefliyor. Bazı işlemlerde e-posta yeterli olacak, onaylı kopya şartı gevşetilecek ve başvurular süre içinde sonuçlanmazsa otomatik kabul sistemi gündeme gelebilecek. CDU'da benzer bir verimlilik yasası öneriyor. Bremen'de A281 otoyolunun Airport Stadt bölümünde sürücüler 25 Eylül'e kadar kısıtlamalarla karşılaşacak. Yol daraltıldı, hız sınırı düşürüldü. Nedeni yeni A281 bölümünün mevcut hatta bağlanması için yapılan çalışmalar. Gelecek yıl Neuenlanderstraße kavşağında daha büyük kısıtlamalar bekleniyor. Yaklaşık 30 bin araç alternatif güzergahlara yönelmek zorunda kalabilir. Bremen Eyalet Meclisi'nde yaşanan IT arızası çalışmaları büyük ölçüde durdurdu. Pazar gününden bu yana e-postalara yalnızca sınırlı erişim sağlanırken ağ sürücülerine hiç ulaşılamıyor. Bu nedenle yaklaşan genel kurul haftasının hazırlıkları da aksadı. Çalışmalar sürüyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Magdeburg'da yarın ırkçılık ve aşırı sağa karşı protesto yapılacak. Kentteki esnaf ve işletmelere yarın 5 saat boyunca kepenk kapatma çağrısı yapılmıştı. Eylem AfD'nin vatandaş nöbeti önerisine tepki amacı taşıyor. Yarın ayrıca saat 13'te Saksonya-Anhalt Eyalet Parlamentosu önünde ırkçılık ve faşizm karşıtı miting de yapılacak. Saksonya-Anhalt'teki seçimler öncesinde aşırı sağ popülist parti AfD önemli bir farkla birinci sırada görülüyor. Volkswagen yönetimi bugün Wolfsburg'da şirketin tasarruf planlarını çalışanlara açıklayacak. İşçi Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, zorunlu işten çıkarmalara ve fabrika kapatmalarına karşı olduklarını söyledi. Aşağı Saksonya Başbakanı Olaf Lies'i yüksek enerji maliyetleri ve Çin rekabetinin Alman otomotiv sektörünü zorladığını vurguladı. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak yeni eğitim döneminde tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Ege Türk, Türk tadında, dünya çapında.
2: Bizim Almanyalı Ali'nin yaptığını duydunuz mu? Ali Almanya'dan Türkiye'ye evlenmeye gidiyor ve son dakika gelin vazgeçiyor. Araları bozuluyor, bir şey oluyor, evlenmiyorlar. Ama bu yoldan da vazgeçmiyor. Hangi yoldan? Düğün yapma yolundan. E tabii ya, evlilik biter, bir şekilde iptal olabilir. Bunu sineye çekebiliriz ama o kaporayı kimseye yedirmeyiz. Kimse paramızın üstüne çökemez diye düğün yapmış arkadaşlar. Kendi akrabalarını çağırmış. Gelin yok, tamam, hiç sorun yok, biz eğleniriz kendi aramızda demiş. Almanya'dan çağırdığı akrabalarına da ayıp olmasın diye o düğünü bir güzel yapmış Ali. Sizden de o kadar destek mesajı gördü ki bu Ali'ye hep birlikte bir bulsak mı arkadaşlar? Herkes sağına soluna sorsun bu Ali kim diye. Bakın Ali Aydın'a gitmiş. Aydın Nazilli'de yapmış bu düğünü. Bence birlik olursak bunu bulabiliriz arkadaşlar. Ali Akın, soy ismini de buldum. 37 yaşındaymış Ali Akın. Etrafınızda biliyorsanız 37'lik bir Ali Akın. Lütfen bize yönlendirin. Ali'yi bulalım. O kadar tebrik mesajı gelmiş ki, bak bir dinleyicimiz diyor ki tam bir alfaymış Ali kardeş, helal olsun. Bizi niye çağırmadı diye trip atanlar bile var yani. Bir dinleyicimiz takı merasimi oldu mu diye merak etmiş. Ya o da olmuştur biliyor musun? Onu da yapmıştır. Kendi akrabalarım kazansın hiç yoktan diyerek bence Ali takmıştır takıyı bu defa. Öyle bir şey olmuş olabilir.

0: başına düğün yapan Ali'yi bulduk arkadaşlar. Bulduk. Bakınız şöyle anlatıyor o hikayesini. Bir de Ali'nin sesinden dinliyoruz.
1: İsmim Ali Akın. 37 yaşındayım. Almanya'da yaşıyorum. Burada bir düğün salonu tuttuk. Düğünümüz olsun diye. Maalesef olmadı. Bazı problemlerimiz olmuştu. Bu benim tuttuğum ikinci düğün salonu.
0: Yani... Bir dakika, ikinci düğün salonu diyor, duydunuz mu? İlkinde de gelmemiş gelin herhalde. Evet, devam ediyoruz dinlemeye.
1: Hani ilkinde de olmamıştı. Şimdi ikincisinde de olmadı. Görüş ayrılıkları oldu diyelim. Anlaşamadık. Bazen maddi durumlar da girdi araya. İstekler oldu. Bazılarını karşıladık. Bazılarını aşırı olduğu için karşılamadık. Evlilikten, nikahtan önce, bir gün öncesinde yine eski konular açılmaya başlandı. Hani nikahtan bir gün önce gördüm. Tavırlarından, hareketlerinden. İstemedim. Kıza teşekkür ettim. Vallahi aile arasında olmak güzel. Çünkü dediğim gibi biz yurt dışında yaşadığım için herkes bir arada toplanma durumu zor oluyor bazen. O yüzden bu bir bakıma vesile oldu diyelim. Artık düğün yerine kendi aramızda diyelim aile eğlencesi yapıyoruz yani.
0: Ne kadar güzel ya. Kendiyle de nasıl barışık yani, diyor bu ikinci denemem diyor. İlkinde de olmamıştı diyor. Allah'ım içim gitti. Bir de diyor ya, maddi olarak çok şey istediler. Bir kısmını verebildim. Bir yandan gidip sarılasım geldi böyle Ali'ye yani. İyi oldu. Bir dahaki üçüncü denemende lütfen bizi de davet et. O düğüne biz de gelelim.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl-Bücher-Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

enerjimizi yerine getirecek olan müthiş bir şarkı dinledik Mor ve Ötesi'nden. Şimdi Göksel ruhumuzu okşayan şarkısıyla devam ediyor. Hiç yok diyor. Sor bakalım içimde sen kaldın mı diyor. Yok hiç yok diyor.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak yeni eğitim döneminde tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Ege Türk, Türk tadında, dünya çapında.
1: Çayşekerimizin sonlarına doğru gelirken bugünün bir özelliği var arkadaşlar. O da es geçmeden olmaz. Bugün kullanılmış kıyafetler günüymüş arkadaşlar. Bond'a ikinci el kıyafetlerin peşine düşülüyor. Ve benim en sevdiğim kısmı şu. Bond Orange'ın ikinci el eşyalar için bir uygulaması varmış. Ve mantığı bildiğin dating uygulaması gibi. Kıyafeti beğenmedin, sola kaydırıyorsun. Beğendin, sağa kaydırıyorsun. Ve sonra onu alıyorsun gibi. Ve uygulamanın bayağı kullanıldığını söylüyor. İnanılmaz. Nasıl tanıştınız diye soracaklar internetten. İlk gördüğüm anda vuruldum. Kiminle? Deri ceketle. Eğer siz de kullanmak istiyorsanız bu app'ten siz de ikinci el eşyalara bir göz atabilirsiniz. Kullanılmış kıyafetler gününüz kutlu olsun. Birbirinizle değiş tokuş yaptığınız, nice güzel anılar paylaştığınız bir gün olsun. Ben ablamla kardeşimle hep öyle yapardım. Değiş tokuş yapardık kıyafetleri. Ve Sena Şener yorumuyla Gurbet Türküsünü dinliyoruz arkadaşlar. Bize çok iyi gelecek. Buyurunuz, sizler için gelsin.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Die deutsche Wirtschaft sendet mit einem erneuten Mini-Wachstum im Frühjahr ein Lebenszeichen inmitten aller Krisen. Von April bis Juni legte das Bruttoinlandsprodukt mit 0,3% zum Vorquartal etwas stärker zu als zunächst berechnet, teilte das Statistische Bundesamt mit.
2: Damit ist die deutsche Wirtschaft 3 Quartale in Folge gewachsen, wenn auch nur leicht. Die Entwicklung geht vor allem auf die gute Exportentwicklung zurück, so die Bundesstatistiker. Und auch am Bau gab es zuletzt leichte Anzeichen von Entspannung. Allerdings wirkt das eher wie eine Momentaufnahme, denn die finanziellen Herausforderungen bleiben gewaltig. In den ersten 6 Monaten gab der Staat 71,3 Milliarden Euro mehr aus, als er eingenommen hat. Das staatliche Defizit war damit um mehr als 36% höher als im ersten Halbjahr 2025. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Kanzleramtschefin Wagen sieht die Bundesregierung nach der Sommerpause vor großen Aufgaben. Wir haben jetzt sehr viel auf unserer To-Do-Liste, das wir im Herbst gemeinsam angehen müssen. Das wird eine gemeinsame Kraftanstrengung. Das sagte die CDU-Politikerin vor Beginn einer 2-tägigen Kabinettsklausur auf Schloss Neuhardenberg in Brandenburg im Deutschlandfunk. Aus Sorge um Stellenstreichungen und Werksschließungen fordert die Belegschaft beim Autobauer Volkswagen Klarheit vom Vorstand. Heute beginnt eine ganze Serie an Betriebsversammlungen. Den Auftakt machen Wolfsburg und Braunschweig. Auch der Betriebsrat fordert Antworten vom Vorstand. Das sagte Betriebsratschefin Daniela Cavallo am Abend.
3: Bisher hat die Belegschaft vieles aus der Presse entnommen. Sie können nicht einschätzen, sind das Gerüchte, ist an dem etwas dran?
1: Betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen lehnt sie klar ab. Feuerwehrleute aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sind nach einer 3-tägigen Anreise bei einem großen Waldbrand in Serbien angekommen. In dem Waldgebiet östlich von Belgrad brenne es weiterhin sehr stark. Die ersten Einsatzkräfte hätten deshalb unmittelbar nach ihrer Ankunft am Montagabend mit dem Löschen begonnen und die ganze Nacht durchgearbeitet, teilte die Feuerwehr in Bonn mit. Der Einsatz der deutschen Feuerwehrleute ist zunächst auf 10 Tage angelegt.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye'de Süleymancılar olarak adlandırılan gruba yönelik soruşturmada 3. bir dalga operasyon yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuruş Çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirkete ve 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği de bildirildi. Değerli dinleyenler, yeni parti Eylül ayında Türkiye genelinde kapsamlı bir saha çalışması başlatıyor. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu toplantısında milletvekillerinin tüm kentlerde vatandaşlarla buluşması kararlaştırıldı. Parti bu kez sorunları sıralamak yerine yeni parti iktidarında nasıl çözülecek mesajına ağırlık verecek. Özel de 28 Ağustos'ta Kocaeli ve Sakarya'yı, 29 Ağustos'ta Kayseri'yi ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programı kapsamında yapılacak toplantıda terörle mücadelede son durum, terörsüz Türkiye hedefi ve bölgesel güvenlik ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda 4 alt komisyon kurulması kararlaştırıldı. Komisyonlar adli ve hukuki işlemler, izleme ve tespit, sosyal uyumla silahsızlanma alanlarında çalışacak. Silah tesliminin takvimi ve yönetimi de takip edilecek. Kayseri'de yolcu otobüsüyle benzin tankeri çarpıştı, 35 kişi yaralandı. Kaza Melikgazi ilçesindeki organize sanayi kavşağında meydana geldi. Çarpışmanın ardından tanker devrildi, yakıt yola döküldü. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Filenin sultanları Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Macaristan'ı 3-0 yendi, 3'te 3 yaptı. Milliler böylece gruptaki yenilmezliğini sürdürdü. Türkiye turnuvadaki 4. maçında yarın Almanya ile karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçları bugün başlıyor. Fenerbahçe ise yarın saat 21'de Fransa'da Olympique Lyon'a konuk olacak. İstanbul'daki ilk karşılaşma 1-1 sona ermişti. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 4-13 Eylül tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek. 16 ülkenin mücadele edeceği turnuvada Türkiye C grubunda Belçika, Avustralya ve Porto Rico ile karşılaşacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Bremen'de, kuzeyin sakin köşesinde, bugün hava 13 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 11 ile 24 derece arasında değişecek. Ilıman ve güneşli bir gün, hafif bir mont veya kalın bir hırka iyi gelir. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
6: An itibarıyla gram altın yaklaşık 128 euro 11 sent. Çeyrek altınsa 224 euro 19 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 5 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Metropol FM'de çalışmak ister misin?
1: İster misin?
0: Bremen bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur.
1: Hemen başvur.
0: Bremen bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM senin radyon.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'in Steintor semtinde 19 ve 42 yaşındaki iki şüpheli hırsızlık suçlamasıyla yakalandı. Polis zanlıların bir eve girmeye çalıştığını, ev sahibini demir çubukla tehdit ettiğini ve yakındaki bir büfeden kasa ile iki döner şişi çaldığını belirtiyor. Şüpheliler güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit edildi, gözaltına alındı. Bölge sıkça suçların yaşandığı yer olarak biliniyor. Bremen yönetimi bürokrasiyi azaltmak için yeni bir yasa hazırlıyor. Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte daha az evrak, daha az belge zorunluluğu ve daha hızlı başvuru süreçleri hedefliyor. Bazı işlemlerde e-posta yeterli olacak, onaylı kopya şartı gevşetilecek ve başvurular süre içinde sonuçlanmazsa otomatik kabul sistemi gündeme gelebilecek. CDU'da benzer bir verimlilik yasası öneriyor. Bremen'de A281 otoyolunun Airport Stadt bölümünde sürücüler 25 Eylül'e kadar kısıtlamalarla karşılaşacak. Yol daraltıldı, hız sınırı düşürüldü. Nedeni yeni A281 bölümünün mevcut hatta bağlanması için yapılan çalışmalar. Gelecek yıl Neuenlanderstraße kavşağında daha büyük kısıtlamalar bekleniyor. Yaklaşık 30 bin araç alternatif güzergahlara yönelmek zorunda kalabilir. Bremen Eyalet Meclisi'nde yaşanan IT arızası çalışmaları büyük ölçüde durdurdu. Pazar gününden bu yana e-postalara yalnızca sınırlı erişim sağlanırken ağ sürücülerine hiç ulaşılamıyor. Bu nedenle yaklaşan genel kurul haftasının hazırlıkları da aksadı. Çalışmalar sürüyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Magdeburg'da yarın ırkçılık ve aşırı sağa karşı protesto yapılacak. Kentteki esnaf ve işletmelere yarın 5 saat boyunca kepenk kapatma çağrısı yapılmıştı. Eylem AfD'nin vatandaş nöbeti önerisine tepki amacı taşıyor. Yarın ayrıca saat 13'te Saksonya-Anhalt Eyalet Parlamentosu önünde ırkçılık ve faşizm karşıtı miting de yapılacak. Saksonya-Anhalt'teki seçimler öncesinde aşırı sağ popülist parti AfD önemli bir farkla birinci sırada görülüyor. Volkswagen yönetimi bugün Wolfsburg'da şirketin tasarruf planlarını çalışanlara açıklayacak. İşçi Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, zorunlu işten çıkarmalara ve fabrika kapatmalarına karşı olduklarını söyledi. Aşağı Saksonya Başbakanı Olaf Lies'i yüksek enerji maliyetleri ve Çin rekabetinin Alman otomotiv sektörünü zorladığını vurguladı. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Yarım.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Ege Türk ailece yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Bir müzisyenin duyabilmesi, bir inşaatçının ellerini kullanabilmesi gerekir. Kaza veya hastalık nedeniyle mesleğinizi yapamayacak duruma gelirseniz ne olacak? Herkese bir Berufsunfähigkeit sigortası şart. Allianz Sigorta, Yasin Civan sizi bilgilendiriyor.
1: Kurfürstten Ali 47E Bremen.
0: Telefon 897 62 00.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Auf Schloss Neuherdenberg in Brandenburg hat die zweitägige Klausur des Bundeskabinetts begonnen. Es ist der erste gemeinsame Termin der Bundesregierung nach der Sommerpause. Dabei geht es vor allem um die Stärkung der deutschen Wirtschaft, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz direkt vor dem Treffen.
2: Im Mittelpunkt des heutigen Tages steht die Frage, wie wir die industrielle Basis in Deutschland erhalten und wieder stärken können. Denn der Anspruch der Bundesregierung ist klar: Deutschland soll ein starkes Industrieland bleiben. Auch im KI-Zeitalter wollen wir an der Weltspitze stehen.
1: Kanzler Merz erklärte weiter, dass es bei der Klausur aber auch um Fragen der inneren Sicherheit geht, vor allem vor dem Hintergrund der wachsenden hybriden Bedrohung. Die deutsche Wirtschaft konnte im Frühjahr erneut ein Mini-Wachstum verbuchen. Von April bis Juni legte das Bruttoinlandsprodukt mit 0,3% zum Vorquartal etwas stärker zu als zunächst berechnet, teilte das Statistische Bundesamt mit. Es ist das dritte Wachstum in Folge, getragen war es auch im zweiten Quartal von der guten Exportentwicklung. Gewaltig bleiben aber die finanziellen Herausforderungen. Im ersten Halbjahr gab der Staat 71,3 Milliarden Euro mehr aus, als er einnahm. Freunde zu treffen wird für viele Menschen in Deutschland offenbar immer unwichtiger. Das zeigt der neue Freizeitmonitor der Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen. Immer beliebter sind dagegen den Forschern zufolge Social-Media-Aktivitäten und künstliche Intelligenz.
3: Auf Insta und Co. abhängen, Musik hören oder daddeln, das wird für viele von uns immer wichtiger. Und auch KI gehört mittlerweile zur Freizeit dazu, vor allem bei den Jüngeren. Und die nutzen den Chatbot häufig auch als Ersatz für Freunde. Zu Sofa-Freaks sind wir aber noch nicht mutiert, im Gegenteil. Viel mehr Leute als früher treiben Sport. Und auch Vereine und Ehrenämter, die sind gefragt. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Der Bitcoin hat erneut kräftig zugelegt. Die älteste und bekannteste Kryptowährung stieg erstmals seit mehr als 3 Monaten über die Marke von 80.000 US-Dollar. Der Kursgewinn wurde mit einem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Vertretern der Branche erklärt. Anleger hoffen auf weniger Regulierung beim Handel mit Kryptowährungen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanığın yargılandığı İBB davasında ikinci celsenin 5. günü Silivri'de sürüyor. Bugün de sanık savunmalarının alınması bekleniyor. İtirafçı Ertan Yıldız'ın duruşma salonuna geldiği ve savunma yapmasının beklendiği bildirildi. Türkiye'de Süleymancılar olarak adlandırılan gruba yönelik soruşturmada 3. bir dalga operasyon yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuruş Çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirkete ve 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği de bildirildi. Yeni Parti Eylül ayında Türkiye genelinde kapsamlı bir saha çalışması başlatıyor. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu toplantısında milletvekillerinin tüm kentlerde vatandaşlarla buluşması kararlaştırıldı. Parti bu kez sorunları sıralamak yerine yeni parti iktidarında nasıl çözülecek mesajına ağırlık verecek. Özel de 28 Ağustos'ta Kocaeli ve Sakarya'yı, 29 Ağustos'ta Kayseri'yi ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programı kapsamında yapılacak toplantıda terörle mücadelede son durum, terörsüz Türkiye hedefi ve bölgesel güvenlik ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda 4 alt komisyon kurulması kararlaştırıldı. Komisyonlar adli ve hukuki işlemler, izleme ve tespit, sosyal uyumla silahsızlanma alanlarında çalışacak. Filenin Sultanları Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Macaristan'ı 3-0 yendi, 3'te 3 yaptı. Milliler böylece gruptaki yenilmezliğini sürdürdü. Türkiye turnuvadaki 4. maçında yarın Almanya ile karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu revanş maçları bugün başlıyor. Fenerbahçe ise yarın saat 21'de Fransa'da Olympique Lyon'a konuk olacak. İstanbul'daki ilk karşılaşma 1-1 sona ermişti. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 4-13 Eylül tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek. 16 ülkenin mücadele edeceği turnuvada Türkiye C grubunda Belçika, Avustralya ve Porto Rico ile karşılaşacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon. Bana

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da yaz tatili yavaş yavaş sona eriyor. Çok sayıda eyalette okullar yeniden açılıyor. Çalışanlar da günlük iş temposuna dönüyor. Tatil öncesi uzun yol için otomobiller genellikle ayrıntılı şekilde kontrol ediliyor. Ancak uzmanlar tatil dönüşünde de aracın tekrar gözden geçirilmesini öneriyor. Tatilden döndükten sonra araçta nelere dikkat etmek gerekiyor? Servis uzmanı Diana Kramer bununla ilgili şu cevapları veriyor. Diana, tatile çıkmadan önce çoğu kişinin otomobilini ayrıntılı şekilde kontrol ettirdiğini, dönüşte de benzer bir kontrolün yapılması gerektiğini vurguluyor.
2: Naja, viele kennen das wahrscheinlich. Sonntagnachmittag kehrt die Familie zurück und am Montagmorgen geht's auch schon wieder los mit dem Alltagstrott. Da sind manchmal der Kofferraum oder auch die Dachbox zumindest noch halb voll mit Urlaubskram. Und auch wenn man denkt, dass das Strandspielzeug der Kinder oder die Wanderschuhe ja kaum was wiegen, die Summe der kleinen Dinge macht's. Das kostet nämlich Sprit. Vor allem die Dachbox, auch leer, erhöht den Spritverbrauch allein durch den Luftwiderstand. Die sollte man also am besten nicht noch wochenlang durch die Gegend fahren. Das kostet bares Geld.
1: Tatil dönüşünde de özellikle lastiklerin durumu, hava basıncı ve uzun yol sırasında oluşabilecek aşınmaların kontrol edilmesi önem taşıyor. Araçta olağan dışı sesler, uyarı lambaları ya da sürüş sırasında fark edilen değişiklikler varsa bunların ihlal edilmemesi gerekiyor.
2: Also wenn man schon dabei ist, das Auto leer zu räumen, dabei übrigens auch mal unter die Sitze oder den doppelten Boden im Kofferraum schauen, dann am besten gleich mal die Scheiben putzen, so hat man im Alltag wieder bessere Sicht, gerade auch wenn die Sonne blendet, ist ja so ein Sicherheitsding. Wer mit Volllast wegen des Gepäcks unterwegs war in den Ferien, sollte außerdem den Reifendruck überprüfen und den gegebenenfalls wieder für die normale Nutzung anpassen, also vielleicht ein bisschen Luft ablassen. Und auch ein Blick unter die Motorhaube kann sich nach einer langen Reise lohnen. Hier sind es die Klassiker. Einmal Ölstand, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit und Wischwasser selbst kontrollieren oder auch in der Werkstatt. Das kann auf jeden Fall nicht schaden.
1: Fakat tatil sonrası kontrol yalnızca lastiklerle sınırlı değil, aracın günlük kullanıma yeniden hazırlanması için başka noktaların gözden geçirilmesi de gerekiyor. Ayrıca tatilde kullanılan gereksiz yüklerin de çıkarılması öneriliyor. Kısacası tatil dönüşünde birkaç dakikalık bir kontrol hem güvenlik hem de aracın günlük kullanımda sorunsuz çalışması açısından önemli. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'in Steintor semtinde 19 ve 42 yaşındaki iki şüpheli hırsızlık suçlamasıyla yakalandı. Polis zanlıların bir eve girmeye çalıştığını, ev sahibini demir çubukla tehdit ettiğini ve yakındaki bir büfeden kasa ile iki döner şişi çaldığını belirtiyor. Şüpheliler güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit edildi, gözaltına alındı. Bölge sıkça suçların yaşandığı yer olarak biliniyor. Bremen yönetimi bürokrasiyi azaltmak için yeni bir yasa hazırlıyor. Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte daha az evrak, daha az belge zorunluluğu ve daha hızlı başvuru süreçleri hedefliyor. Bazı işlemlerde e-posta yeterli olacak, onaylı kopya şartı gevşetilecek ve başvurular süre içinde sonuçlanmazsa otomatik kabul sistemi gündeme gelebilecek. CDU'da benzer bir verimlilik yasası öneriyor. Bremen'de A281 otoyolunun Airport Stadt bölümünde sürücüler 25 Eylül'e kadar kısıtlamalarla karşılaşacak. Yol daraltıldı, hız sınırı düşürüldü. Nedeni yeni A281 bölümünün mevcut hatta bağlanması için yapılan çalışmalar. Gelecek yıl Neuenlanderstraße kavşağında daha büyük kısıtlamalar bekleniyor. Yaklaşık 30 bin araç alternatif güzergahlara yönelmek zorunda kalabilir. Bremen Eyalet Meclisi'nde yaşanan IT arızası çalışmaları büyük ölçüde durdurdu. Pazar gününden bu yana e-postalara yalnızca sınırlı erişim sağlanırken ağ sürücülerine hiç ulaşılamıyor. Bu nedenle yaklaşan genel kurul haftasının hazırlıkları da aksadı. Çalışmalar sürüyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Magdeburg'da yarın ırkçılık ve aşırı sağa karşı protesto yapılacak. Kentteki esnaf ve işletmelere yarın 5 saat boyunca kepenk kapatma çağrısı yapılmıştı. Eylem, AfD'nin vatandaş nöbeti önerisine tepki amacı taşıyor. Yarın ayrıca saat 13'te Saksonya-Anhalt Eyalet Parlamentosu önünde ırkçılık ve faşizm karşıtı miting de yapılacak. Saksonya-Anhalt'teki seçimler öncesinde aşırı sağ popülist parti AfD önemli bir farkla birinci sırada görülüyor. Volkswagen yönetimi bugün Wolfsburg'da şirketin tasarruf planlarını çalışanlara açıklayacak. İşçi Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, zorunlu işten çıkarmalara ve fabrika kapatmalarına karşı olduklarını söyledi. Aşağı Saksonya Başbakanı Olaf Lies'i yüksek enerji maliyetleri ve Çin rekabetinin Alman otomotiv sektörünü zorladığını vurguladı. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Neden Allianz Sigorta Yasin Civan? Ulaşılabilir ekip, kasko hasarını hızlı giderme, sadece yıllık 19.90'a çok hizmetli Schutzbrief, tüm Türkiye'de geçerli ücretsiz araç sigortası, yıl sonuna özel indirimler. Sunduklarımız saymakla bitmez. Allianz Sigorta Yasin Civan. Telefon Bremen 897 62 00.

Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

hakikaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, hangi yere geleceğiz? Ya ben şimdi diyorum ki yani bu esas tütün meselesi. Tütün masyadı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba

0: seni konuşurum.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
0: Senin frekansın.
1: Metropol FM.
0: Senin radyon.

0: Güvenli bir hayat, güvenli sigortayla mümkün. Ama güvenli bir sigorta sadece sizi anlayan ve güvenilir bir uzmanla mümkün. Allianz Genel Temsilciniz Yasin Civan size yardımcı oluyor. Otomobil, ev, yangın ve her türlü sigortanız için sigorta uzmanınız Yasin Civan. Kurfürsten Ali 47E Bremen. www.allianz-civan.de.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır.

0: Metropol FM'de çalışmak ister misin?
1: İster misin?
0: Bremen bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur.
1: Hemen başvur.
0: Bremen bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM senin radyon.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bakıma muhtaç olunca maddi sıkıntı çekmeyin. Flege Ferdi Showroom ile ailenizi garanti altına alın. Bakıma muhtaç kişi ister Almanya'da veya Türkiye'de olsun, hiç fark etmez. Allianz Sigorta Yasin Civan sizi Flege Ferdi Showroom hakkında bilgilendiriyor. Allianz Sigorta Yasin Civan.
1: Kurfürst Tenali 47E Bremen.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da yaz tatili yavaş yavaş sona eriyor. Çok sayıda eyalette okullar yeniden açılıyor. Çalışanlar da günlük iş temposuna dönüyor. Tatil öncesi uzun yol için otomobiller genellikle ayrıntılı şekilde kontrol ediliyor. Ancak uzmanlar tatil dönüşünde de aracın tekrar gözden geçirilmesini öneriyor. Tatilden döndükten sonra araçta nelere dikkat etmek gerekiyor? Servis uzmanı Diana Kramer bununla ilgili şu cevapları veriyor. Diana, tatile çıkmadan önce çoğu kişinin otomobilini ayrıntılı şekilde kontrol ettirdiğini, dönüşte de benzer bir kontrolün yapılması gerektiğini vurguluyor.
2: Naja, viele kennen das wahrscheinlich. Sonntagnachmittag kehrt die Familie zurück und am Montagmorgen geht's auch schon wieder los mit dem Alltagstrott. Da sind manchmal der Kofferraum oder auch die Dachbox zumindest noch halb voll mit Urlaubskram. Und auch wenn man denkt, dass das Strandspielzeug der Kinder oder die Wanderschuhe ja kaum was wiegen, die Summe der kleinen Dinge macht's. Das kostet nämlich Sprit. Vor allem die Dachbox, auch leer, erhöht den Spritverbrauch allein durch den Luftwiderstand. Die sollte man also am besten nicht noch wochenlang durch die Gegend fahren. Das kostet bares Geld.
1: Tatil dönüşünde de özellikle lastiklerin durumu, hava basıncı ve uzun yol sırasında oluşabilecek aşınmaların kontrol edilmesi önem taşıyor. Araçta olağan dışı sesler, uyarı lambaları ya da sürüş sırasında fark edilen değişiklikler varsa bunların ihlal edilmemesi gerekiyor.
2: Also wenn man eh schon dabei ist, das Auto leer zu räumen, dabei übrigens auch mal unter die Sitze oder den doppelten Boden im Kofferraum schauen, dann am besten gleich mal die Scheiben putzen, so hat man im Alltag wieder bessere Sicht, gerade auch wenn die Sonne blendet, ist ja so ein Sicherheitsding. Wer mit Volllast wegen des Gepäcks unterwegs war in den Ferien, sollte außerdem den Reifendruck überprüfen und den gegebenenfalls wieder für die normale Nutzung anpassen, also vielleicht ein bisschen Luft ablassen. Und auch ein Blick unter die Motorhaube kann sich nach einer langen Reise lohnen. Hier sind es die Klassiker. Einmal Ölstand, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit und Wischwasser selbst kontrollieren oder auch in der Werkstatt. Das kann auf jeden Fall nicht schaden.
1: Fakat tatil sonrası kontrol yalnızca lastiklerle sınırlı değil, aracın günlük kullanıma yeniden hazırlanması için başka noktaların gözden geçirilmesi de gerekiyor. Ayrıca tatilde kullanılan gereksiz yüklerin de çıkarılması öneriliyor. Kısacası tatil dönüşünde birkaç dakikalık bir kontrol hem güvenlik hem de aracın günlük kullanımda sorunsuz çalışması açısından önemli. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Bir müzisyenin duyabilmesi, bir inşaatçının ellerini kullanabilmesi gerekir. Kaza veya hastalık nedeniyle mesleğinizi yapamayacak duruma gelirseniz ne olacak? Herkese bir Berufsunfähigkeit sigortası şart. Allianz Sigorta, Yasin Civan sizi bilgilendiriyor.
1: Kurfürstten Ali 47E Bremen.
0: Telefon 897 62 00.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Paydos başladı. Günlerden Salı 25 Ağustos. Yazın da artık son virajındayız arkadaşlar ama bizim enerjimiz daha bitmedi. Wow. Saat 19'a kadar beraberiz. Güzel şarkılarımız var, bol sohbetimiz olacak, biraz dedikodumuz olacak, biraz da birbirimize mutlaka sallamalarımız olacak. Salla! Bu arada keyfiniz yoksa açarız, hiç sorun değil. Moraliniz bozuksa onu da düzeltiriz. Trafikteysiniz, ne yapalım? Eşlik edelim size. İşten çıktıysanız geçmiş olsun diyeceğim ben size ama öyle çıkma değil. Yani paydos ettiyseniz demek istiyorum tabii ki. Kısacası paydos vakti geldi. Kafaları boşaltıyoruz, ses açıyoruz ve başlıyoruz. Metropol FM'de kalın. Bu akşam biraz dağıtacağız arkadaşlar. En güzel şarkılarımızda bir giriş yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi Ajda Pekkan ve Kenan Doğulu. Harika diyorlar. Paydos programda. Ben DJ Hakan, alemin en kel olanı. Hoş geldin.

Yalnız Ayşe Pekkan Kenan Doğulu ile birlikte harika adlı şarkısını seslendirdi. Ve arkadaşlar şimdi Almanya'da biliyorsunuz gözler 6 Eylül'de Saksonya-Anhalt'a yani Sachsen-Anhalt'a çevrilmiş durumda. Çünkü bu sıradan bir eyalet seçimi olmaktan çıktı. Yani bildiğiniz gibi bir eyalet seçimi olacak. Şöyle düşünün, bir sabah kalkıyorsunuz böyle anketlere bakıyorsunuz ve AfD %40'ın üzerinde. Şimdi son araştırmalarda %41 ile 43 civarında, o civarda olacak. Evet, gösteriliyor AfD. Şimdi CDU da oldukça geride kaldı. Sol parti de yaklaşık %13'lerde. Yani AfD'nin seçimle açık ara birinci çıkması artık uzak bir ihtimalde değil. Şimdi ben burada kimseye şuna oy verin veya buna oy vermeyin demiyorum. O benim işim değil tabii ki, ama şunu söylemek mutlaka benim sorumluluğum diyeceğim sizlere. Bu rakamlar sadece rakam olarak görmeyelim lütfen. Çünkü AfD'nin göç konusunda hem çok daha sert sınırlar, daha sıkı kontroller, ondan sonra Sachsen-Anhalt'ta iktidara böyle doğru yaklaşması, Almanya'da aşırı sağ bir partinin ilk kez bir eyalet yönetiminde böylesine güçlü bir pozisyona gelmesi anlamına gelebilir. Şimdi özellikle biz göçmen kökenli insanlar açısından benim düşündüğüm tehlike yalnızca yarın bir kanun çıkarma meselesi değil. Bazen asıl tehlike sokağın dilinin değişmesidir. Detaylı bilgileri, bildiklerimi, düşüncelerimi sizlere bu şarkımızın hemen ardından veriyorum. Hangi şarkımız geliyor? Kimsenin suçu yok diyor. Buray'dan dinliyoruz. Kim?

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Franzius Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
2: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit. Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit. Deine Prüfstelle.

0: Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?
1: Sabah baka kaldım tatlı sanki baklava. Kimseye güvenemem alayınız baksa.
2: Bomba sikip mi yaptın?
0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
3: Özgürem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özgürem Sucuk.
4: Özgürem.
5: Metropol FM'desiniz. Paydos Keyfi. Tekrardan radyodan yayın açanlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 15.20 oldu saatlerimiz. Guten Morgen demeye az kaldı. Bir dinleyicim Guten Morgen diye bana bir mesaj atmış. Sana da günaydın. Sana da. Sana da iyi bayramlar. Anlayan anladı. Zor. 15.21 oldu saatlerimiz arkadaşlar. 6 Eylül'de biliyorsunuz Sachsen-Anhalt'te önemli bir seçim var. Ve AfD anketlerde %40'ın üzerinde görünüyor. Bu da tabii ki bazı kesimler için tehlike çanları çalıyor diyeceğim. Ayrıntılar bu şarkımızın hemen ardında. Sizin aksın. Manifesto diyor. Keyfiniz bol olsun. Mikrofonu ben DJ Aka.

Sezen Aksu. Seneler önce, çok seneler önce. Ne zaman? 90'lı yok. 90'lı mı? Evet. 90'larda. You know. 90'da da değil. 2000-2001 senesinde herhalde. Sertab Erener'in doğum günü vardı. Beni davet etmişlerdi İskender Paydaş'la. Oraya gittik. Küçük bir yerdeydik. Benim dudakla çene aralığımda bir piercing vardı. O zamanlar böyle Türklerin falan piercing takması. Bu da ne ya, böyle uzaydan geliyor falan. Derlerdi. Orada masada oturuyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz böyle. 8-10 kişiyiz. Sonra Sezen baktı şöyle dudağıma. Bir daha baktı. Yaklaş bakayım bana dedi. Hafiften yaklaştım. Senin dudağın altında ne var dedi. Ne yok ki dedim. Tuttu piercingi, bir çekti böyle. Çekti böyle, kendi acıyor mu dedi. Çekersen acır dedi. Sonra bir bıraktı lastik gibi. Doink. Sen nasıl birisin, böyle uzaydan gelmiş gibi görünüyorsun dedi. Hala öyle görünüyorum. Yani bir şey pek değişmedi arkadaşlar. Yani sizin herhangi bir yerde gördüğüm zaman aklıma hep o pozisyon geliyor böyle. Das war echt lustig. Also ich fand das lustig, das tat zwar weh, aber yapacak bir şey yok. So, arkadaşlar şimdi 6 Eylül'de Saksonya Anhalt dediğimiz, yani Saksonya Anhalt'ta önemli bir seçim var biliyorsunuz. Ve AfD anketlerde %40'ın üzerinde görünüyor. Yani mesela artık sadece bir yerli seçimi değil, bütün Almanya'nın dikkatle baktığı bir tablo. Und das sieht ziemlich, nasıl desem, gefährlich aus, yani von uns aus, öyle diyelim. Benim asıl dikkat çekmek istediğim nokta şu aslında. Biz göçmen kökenli insanlar, yani açısından daha doğrusu tehlikeli bir durum söz konusu. Sadece yeni yasalar falan değil. Aynı zamanda toplumun dilinin sertleşmesi. Yani bugün söylenmeye çekilen şeyler yarın normalleşebilir. Yani insan, ne bileyim, iş yerinde olsun, sokakta, okulda olsun, kendisini daha fazla dışlanmış hissedebilir zamanla tabii ki. Ama bir şeyi de doğru koyalım. Bir seçim oldu diye ertesi günde kimsenin hakları ortadan falan kalkmıyor tabii ki. Nitekim Almanya bir hukuk devleti. Benim kaygım daha çok toplumdaki havanın böyle değişmesi. Yani ötekileştirileceğiz. Öyle deniyor değil mi? Ötekileştirileceğiz. Bana tekerleme gibi geliyor. Ötekileştireceğiz gibi bir durum söz konusu olacak. Bir de şunu sormamız gerekiyor. İnsanlar neden AfD'ye yöneliyor? Düşündünüz mü hiç? Ekonomiden mi baktılar? Güç politikasından böyle rahatsızlar, yoksa ne bileyim kendilerini siyasetten unutulmuş mu hissediyorlar yani bu insanlar? Bunları konuşmadan sadece birbirimize kızarsak da hiçbir şeyi çözemeyiz arkadaşlar. Benim için çizgi çok net. Hükümeti eleştir, olabilir. Güç politikasını, daha doğrusu böyle göç politikasını eleştirebilirsin. Her şeyi tartış. Ama bir ülkenin sorunlarının faturasını İnsanların kökenlerine kesmeye başladığımız anda işte orada hep birlikte kaybederiz.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Mesajlar geliyor Hakan, sabahleyin yok musun artık? Perşembe gününden itibaren sabahleyin de sizlerle birlikte olacağım. Ondan sonra rengarenk programımız da devam edecek arkadaşlar. Ağlamayın hemen. Evet, neden? Çünkü çocuklarımı okula götürüp getiriyorum. Daha doğrusu çocuklar okulun yolunu bilmiyorlar. Otobüsten nasıl gidilir, nasıl inilir, nasıl yapılır, okuldan sonra nasıl geri dönülür, bütün bu, daha doğrusu kılavuz oluyorum kendilerine. Şimdi Türkiye'den geldikleri için de hiç burada yol yordan bilmiyorlar, nasıl otobüse binilecek, ne bileyim Almancaları hiçbir şey yok. Eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah. Ya gerçi Almancaları var ama işte senin benim kadar. Bu arada senin derken neyi ima ettim onu da bilmiyorum ama... Herkese Almanca bilmiyor görüyorum ben vallahi. Ben çok iyi biliyorum ya Allah Allah. Şimdi güzel bir şarkıyla ilerleyeceğiz. Mebrure, zat-ı şahanesi diyecek arkadaşlar. Çok duygusal, güzel, bir böyle cici bir şarkımız. 15.31 oldu saatlerimiz. Paydos Keyfi devam ediyor. Keyfiniz bol olsun bu arada. Mikrofona ben Nici Hakan.

Mebrure Zati Şahanesi. 15.34 oldu saatlerimiz arkadaşlar. Ve biraz sonra bir sürprizimiz olacak. Şimdi ne sürprizi dersiniz? Şimdi açıklarsam onu zaten sürpriz olmaz. Şimdi siz benimle dalga mı geçtiniz anlamadım. O nereden çıktı? Neyse. Bazı söylemek istediğim şeyleri söyleyemiyorum ya. Söyleyemediğim şeyleri ben genelde kendi Instagram sayfamda söylüyorum arkadaşlar. Yok onu da söyleyemiyorum. Neyse. Kırmızı çizgiye yaklaştık. Ben bir virgül koyuyorum. Ondan sonra Norm Ender'le Ebru Gündeş'in Bir Çift Göz adlı şarkısıyla sizleri radyonuza baş başa bırakıyorum. Aşık falan olmayın ha. Ama çok güzel bir şarkı. Gerçekten iki güçlü ses. Paydası keyfinde keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben İci Hakan.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Hakan merhaba. Duisburg'dan taksici Ahmet. Metropol FM'in gülü gelmiş. Sabah bakıyor bulamıyor. Şimdi tesadüf çıktın karşıma. Metropol'un gülü dedim ama sen dikenli gülsün, böyle normal gül değil. Batırıyorsun herkese iğnelere gel. Hadi iyi yayınlar sana.
1: Eskiden mahallenin gülü derlerdi biliyorsunuz. O ne anlama geldiğini biliyorsunuz herhalde. Yani beni de güle çevirdin ya artık. Yani aslında köyün delisi derler ona. Ben de sizleri seviyorum. Teşekkürler. Perşembe günden itibaren tekrar sabah programına geçeceğim. Ondan sonra öğle programı da yapacağım. Ya zor kurtulacaksınız benden arkadaşlar, kusura bakmayın. Bir kere auch Schmerzen geldi falan von mir. Niye problemo? Çarkınımız, mega sarımız, gülümse kadirini. 15.46 oldu saatlerimiz ve biraz sonra öyle bir sürprizimiz olacak ki hepiniz pozisyona geçeceksiniz. Vallahi billahi o pozisyona geçeceksiniz. İnanmıyorsanız

0: Tarkan'ımız sizlerle birlikteydi arkadaşlar. 15.50 oldu saatlerimiz. 4'e tam 10 dakikamız var. Ve Paydos Keyfi'nin bir saati... olmadı. Paydos Keyfi'mizin bir saati... yok, olmadı. Baştan. Paydos Keyfi'mizin bir saati... Hah, şimdi oldu. Geride bıraktık. Bu ara... almış olduğum birçok mesajlar var. Teşekkür ederim. Ben bazen düşünüyorum arkadaşlar, acaba bunu bilinçli mi yapıyorsunuz diye. Yani sakın bunu bir ukalalık olarak falan algılamayın. Yani teşekkür ederim size. Bana çok güzel cümleler kurarak iltifatta bulunuyorsunuz. Ama neyin iltifatı bu? Ben... Mesela bir dinleyeceğim diyor ki bana.
1: Hakan'cığım selam, Frankfurt'tan Hüseyin. Ya gerçekten bu ses tonun radyoya çok yakışıyor ya. Yani şimdi, böyle naif, güzel, tonajlaması çok iyi.
0: Şimdi
1: yani tam böyle radyoluk sanki.
0: Tamam, şimdi. İban gönder.

Selam Hakan, ben Ümit, bundan sonra yürüyorlar diyor. Benden başka. Daha doğrusu senden başka ile biz yürüyelim arkadaşlar. O diğer yürümelere bakmayalım. Göksel, tekrardan güzel mesajlarınız için teşekkür ederim. Eksik olmayın. 15.52 oldu saatimiz.

Bize faydalı programdasınız arkadaşlar. Fadri Los keyfi devam ediyor. Bu arada Bremen'de. Var mı aranızda Bremen'de? Parmak kaldırın. Ya hep de aynı espriyi yapıyorsun arkadaşlar. Yani ben bile bıktım. Size Allah sabır versin diyeceğim. Vallahi billahi ya. TikTok'tan. Neyse devam edelim. Kendine gel bir daha. Hop alo. Evet Bremenler. A281'in. Airport Stadt bölümünde biliyorsunuz 25 Eylül'e kadar işler birazcık karışık olacak. Yani orada yol daraltılmış. Hız düşürülmüş. Yani normal akıp gideceğiniz yerde şimdi böyle yavaş yavaş usul usul böyle gitme modu var şimdi. Sebep de yeni yapılan A281 bölümünün mevcut yola bağlama çalışmaları var. Şimdi düşünün. Otoyola resmen ek bir parça takıyorlar arkadaşlar. Hani evde dolabı büyütürsün ya. Ya büyütürsün sonra iki gün salon ortasına savaş alanına döner ya. Onun gibi bir durum söz konusu yani. Ama asıl eğlence seneye geliyor. Neuländer Strasse kavşağında daha büyük kısıtlamalar bekleniyor arkadaşlar. Ve yaklaşık aşağı yukarı 30 bin araç başka yollara dağılabilir. Siz şimdiden vallahi düşünün, scooter'la mı gidiyorsunuz işe artık, böyle bisikletler mi artık bilemeyeceğim. Siz yine böyle önleminizi şimdiden alın. Yani navigasyonlar da artık seneye mesaiye kalacak öyle diyelim. Sağa dön olmadı, yok geri dön, orası o da kapalı. Vallahi ben de bilmiyorum, sen bir yolunu bul diyecek. Navigasyonlarda. Evet Bremen'de bu bölgeden geçenler şimdiden dediğim gibi alternatif güzergahları aklında böyle tutsun arkadaşlar, tutun. Çünkü bir süre direksiyondan çok sabır kullanacağınız da böyle aşikar. Anlaştık mı? Ben size böyle kıymetli bilgiyi verdikten sonra kıymetli bir parçayı şimdi sizlere çalmak istiyorum. Kim geliyor? Sibel Can ve APO sizlerle birlikte kıyamam diyorlar.

0: tamam.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Tine Klimach. Die Bundesregierung will sich demnächst zu Erkenntnissen über die Urheber des Vorfalls mit einer Sprengstoffdrohne auf dem Flughafen Leipzig-Halle Anfang August äußern. Das hat Kanzler Friedrich Merz angekündigt. Bei der Kabinettsklausur auf Schloss Neuhardenberg in Brandenburg werde es zwar nicht um die Zuordnung des Angriffs gehen, sagte Merz, man arbeite aber intensiv daran mit den Sicherheitsbehörden und werde das in Kürze auch darlegen. In der gesetzlichen Pflegeversicherung droht ein Milliardenloch. Nach Einschätzung von AOK-Bundesverbandschefin Carola Reimann könnte das Defizit auf rund 8 Milliarden Euro anwachsen. Das wäre mehr als ein Zehntel der jährlichen Ausgaben der Pflegeversicherung, sagte Reimann der Funke Mediengruppe.
3: Die Beiträge werden weiter steigen, wenn wir nichts tun, warnt die AOK-Chefin. Und um die Löcher zu stopfen, hat sie zwei Vorschläge. Der Bund gibt mehr Geld und sie plädiert für einen Finanzausgleich zwischen sozialer und privater Pflegeversicherung. Außerdem fordert sie, gesamtgesellschaftliche Aufgaben der Pflegeversicherung müssen aus Steuermitteln finanziert werden. Und dazu zählt sie auch die Rentenbeiträge für Menschen, die Angehörige pflegen. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
2: Das Auto bleibt für die meisten bei uns mit großem Abstand das wichtigste Verkehrsmittel. Das hat eine Umfrage des TÜV-Verbands unter mehr als 2500 Verbrauchern ergeben. Mehr als 80% der Befragten sind mindestens einmal die Woche mit dem Auto unterwegs.
4: Fast 90% der Haushalte haben ein eigenes Auto. Immerhin jeder 11. befragte Autobesitzer eins mit Elektroantrieb. Rund 25% aller Befragten würden grundsätzlich E-Autos bevorzugen, wenn sie ein Fahrzeug kaufen müssten. Eine knappe Mehrheit ist übrigens dagegen, den Autoverkehr in den Zentren von Städten und Gemeinden zu beschränken. Immerhin 40% aber auch dafür. Und nach dem Autofahren ist zu Fuß gehen die beliebteste Fortbewegungsart, mit großem Vorsprung vor den Öffis und dem Fahrrad. Aus Berlin, Thomas Thonfeld.
2: Mitten im angespannten Handelskonflikt mit Kanada hat US-Präsident Trump die Umbenennung eines Grenzsees zwischen den beiden Ländern ins Spiel gebracht. Die Vereinigten Staaten erwägen ernsthaft, Lake Ontario in Lake America umzubenennen, da wir nicht mehr damit rechnen, nennenswerte Geschäfte mit Ontario zu tätigen, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Ontario ist Kanadas bevölkerungsreichste Provinz und eigentlich wirtschaftlich eng mit den USA verflochten.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki son gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanıyor. Gündemde terörle mücadelede son durum, terörsüz Türkiye hedefi ve bölgesel güvenlik bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşmesi ve toplantı sonrasında açıklama yapması bekleniyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Osman Kavala'nın ikinci başvurusunda Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine karar verdi. Mahkeme Kavala'nın mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını istedi. Türkiye'nin ayrıca 70 bin euro manevi tazminat ve 43.342 euro yargılama gideri ödemesine hükmedildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 3. dalga operasyonu yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında 11 şirkete ve 3 derneğe de kayyum atanacak. Önceki operasyonlarda Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 kişi tutuklanmıştı. Değerli dinleyenler, yeni parti Eylül ayında Türkiye genelinde sağ çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki MYK toplantısında milletvekillerinin kentlerde vatandaşlarla buluşması kararlaştırıldı. Parti sorunları sıralamak yerine çözüm önerilerini ve iktidar hedeflerini anlatacak. Özel de 28 Ağustos'ta Kocaeli ve Sakarya'yı, 29 Ağustos'ta Kayseri'yi ziyaret edecek. Spor gündemi bir hayli yoğun. Filenin Sultanları Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Macaristan'ı 3-0 yenerek 3. maçında da galibiyetle ayrıldı. Türkiye gruptaki yenilmezliğini sürdürürken millilerin sıradaki rakibi Almanya olacak. Karşılaşma yarın akşam saat 19'da oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda revanş heyecanı başlıyor. Fenerbahçe yarın saat 21'de Fransa'da Olympique Lyon'a konuk oluyor. İstanbul'daki ilk maç 1-1 sona ermişti. Sarı lacivertliler deplasmanda kazanarak Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükselmeyi hedefliyor.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 23 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 24 derece arasında değişecek. Sıcak ve güneşli bir gün, ince kıyafetler ve bol su keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayseri Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.
7: Metropol FM'desiniz. Paydos keyif arkadaşlar. Daha yeni ısınıyoruz. Ya dur daha yavaş yavaş. Yeni ısınıyoruz. Önümüzde yine güzel şarkılarımız olacak. Bol sohbetimiz olacak. Biraz gülmece, biraz laf atma, biraz da keyfimiz var tabii ki. Yani bu saat öyle kendi halinde geçmeyecek. Beraber güleceğiz, konuşacağız. Kafayı biraz dağıtacağız arkadaşlar. Ama şimdiden söyleyeyim. Bu saat içerisinde öyle bir sürprizim var ki duyunca yok artık, yok artık falan diyeceksiniz. Aynen bu şekilde. Şimdilik benden bu kadar. Fazlasını söylemiyorum. Siz Metropol FM'den ayrılmayın. Çünkü ikinci saat daha yeni başlıyor. Ve birazdan işler iyice renkleniyor. Demeden önce Dilek adına bir dinleyeceğim. Ben Ludwigshafen'dan Dilek. Ludwigshafen'de Ruheim yolunda Speyer ya da Speyer ayrımında radar var diyor. Sonra da ekleme yapıyor. Kimsenin haberi yokmuş vallahi, geleni geçeni ışıklı şekilde öpüyorlar diyor. Şimdi abla, sen burada radar ihbarı mı veriyorsun, gönül ilişkilerini mi anlatıyorsun? Belli değil. Yani gelen geçiyor öpüyor deyince ben de bir an trafik bilgisayarından çıktım. Yani başka programa girdik zannettim. Meğer radar flaşı öpüyormuş milleti. Vallahi. Lodge tarafından bugün sevgili biraz daha pahalıya patlıyor, ben size söyleyeyim arkadaşlar. Duydunuz değil mi? Ludwigshafen'de Ruheim yolunda Speyer ayrımında radar.

0: Merhaba Hakan abi, ben Zeki Mainz'den. Abi, das heißt Speyer. Ja, Speyer, net Speyer. Kannst ja auch nicht wissen. Du bist ja aus Berlin, ne? Ecke.
1: Ben ne bileceğim? Her şeyi sen benden daha iyi biliyorsun zaten. Zeki. Evet, biraz önce Dilek arkadaşımız Ludwigshafen-Ruheim yolunda Speyer ayrımında radar var dedi. Ben onu Speyer, Speyer diye okudum böyle. Yani bilemeyeceğim. Onun için Zeki de burada hemen böyle muhtar gibi yetişti imdadımız arkadaşlar. Bu arada Alaaddin diyor ki merhaba, Torstraße Kreuzung Prenzlauer Allee Richtung Landsberg Allee. Radar var, 30'luk yol diyor, Berlin'den selamlar. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet. Ve erkeklerin arabalarını kız arkadaşlarından çok daha sevdiğini mutlaka biliyorsunuzdur değil mi? Peki orantıyı, yani oranı biliyor musunuz? Ne oranda? Yani böyle %30, %40 falan diyebilirsiniz değil mi? Ama öyle değil. Erkeklerin %85'i arabasına sevgilisinden daha çok önem veriyor mu? Eyvah. Bunun sebebi ne olabilir? Var mı düşünceniz? Yazın bakalım. 0-32-117-970-71. Bir de şöyle diyelim. Kadınlar neye daha çok erkek arkadaşlarına ya da kocalarına, sevgililerinden değer veriyor? Erkekler siz de bunu bana yazın. Böyle yiyin birbirinizi. Düşün birbirinize. Bu konuda ben çok iyiyimdir. Yani üstüme kimseyi tanımıyorum vallahi. Arayın bakalım. Bekliyorum mesajlarınızı. Demet Zavroğlu, Melis Fis tarafından seslendiriliyor.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
2: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit, Deine Prüfstelle.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Arkadaşlar, ve yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin %85'i araçlarına sevgililerden daha çok değer veriyorlarmış. O da sabaha doğru. Sizin düşünceniz nedir dedim. Burada bakayım kimler ne diyor. Bir dinleyicim diyor ki, araba trip atmaz, kafasında kurmaz, oraya buraya gidelim demez. Sen nereye gitmek istersen oraya gider selo. Başka bir dinleyicim.
4: Hakan, selam, ben Cihan Köy'den. Yine başladın ortalığı karıştırmaya var ya.
3: Ya bunun için para alıyorum ben arkadaşlar. Başka bir dinleyicim. Onlar, daha doğrusu bakayım ne diyor? Nermin. Nermin diyor ki, erkeklerin çoğu elindeki değeri bilmediklerinden dolayı arabalarına çok daha fazla önem veriyorlar. İyi, yemeği de onlar yapsın, çamaşırı da onlar yıkasın. Şimdi bakın, yemeği de o yapsın, çamaşırları da o yıkasın deyip de lütfen kendinizi böyle ayak altına sermeyin kadınlar, lütfen. Yani sizler yemek yapmak için veya da çamaşır yıkamak için mi varsınız burada, öyle değil mi? Yani burada kadınları övmek istiyorsun, erkekleri gömeceğim diyorsun ama kendini gömüyorsun, farkında değilsin yani. Şey mi? Yani kadınlarımız elinde yemek yapacak, elinde çamaşır yıkacak falan gibi mi varlar? Öyle değil, değil mi? Öyle bir durum söz konusu değil. Erkek de, kadın da pekala her iki işi de yapabilirler. Zo. Kadınlar güreşemez, o başka. Yani erkeklere karşı güreşemez diyorum, zo. Başka bir dinleyicimiz ise? Bakayım. Ne diyor? Hayriye. Adına bir dinleyeceğim. Bakalım ne diyor.
5: Hakan, iyi yayınlar. O %85'lik kesim için söylüyorum. Demek ki mal malı çekiyormuş. İyi günler. İsmim Hayriye.
3: Şimdi erkekler diyecek, sana ne oluyor lan diyecek. Arkadaş, üzerinize alınmayın. Bunlar sadece araçlarını, sevgilerine, eşlerinden, nişanlarına daha çok sevenler için geçerli. Şimdi bu sefer o kesim sana ne oluyor lan diyecek. Valla Hayri abla bugün mikrofonu eline almadan programı kapattı arkadaşlar. Öyle diyelim. Mal malı çekermiş dedi ya. Ben şu an ne ekleyeyim buna? Yani cümle kısa, hasar büyük. Ya bana soracak olsanız. Erkekler arabasına sevgilisine daha çok değer veriyormuş ya. Hayriye tek cümlede bu dosyayı kapattı. Helal olsun sana. Helal olsun Hayriye. Vallahi günün yorumu senden geldi. Ben böyle net, böyle nokta atış yani yorum görmedim şimdiye kadar. Erkekler, şimdi radyonun sesini biraz kıssı gibi mi geliyor? Bilmiyorum da şu anda arayan birisi var. Bakalım diyecek. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
6: Ben Cenap, iyi yayınlar Hakan Bey.
3: Cenap geldi. Araban var mı Cenap?
6: Arabam var. Ben de fikrimi söylemek istiyorum.
3: Buyur.
6: Bazı arkadaşlar yanlış yorum yapıyor. Bunları birbiriyle karıştırmayacaksın. Arabanı araban gibi seveceksin. Hanımı hanımın gibi seveceksin. Çocuğunu çocuğun gibi seveceksin. Annenini de annen gibi seveceksin. Eğer bunların sevgisini, değerini karıştırdığın anda çuvallarsın.
3: Hurra! Allah Allah Allah Allah Allah. Savaş arkadaşlar, savaşa! Vallahi öyle bir yorum yaptın ki insanın böyle getirin kılıcımı.
6: Hakan Bey, doğru değil mi? Şimdi ben arabanın sevgisiyle hanımın, eşimin sevgisini nasıl karıştırabilirim? O hanımım, o arabam. Bunları ayrı ayrı değer vereceğim bunlara.
3: Cenap, sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir üçkağıtçısın ki sen var ya. Milletten, tamam mı, artı puan alabilmek için herkesin duymak istediği şeyi duyuyorsun ya. Daha doğrusu anlatıyorsun ya. Helal olsun sana da. Ama biz de yiyoruz yani. Severek yiyoruz. Ya şimdi yok, bir de bak, bir şey söyleyeceğim
6: şimdi
3: misal.
6: Burada misal. Mantık var. Ben arabamı nasıl hanımımdan fazla seveyim ya? Arabamı severim ama hanımımı da bunları karıştırmamak suretiyle. Araba başka, hanım başka, çocuk başka.
3: Cenab nefes nefese morardın. Nefes
6: morardım, al. Morardım biraz. Üçkağıtçı dedin de dokundu bana.
3: Ama ya sana dokunmaz, sana ne dokunacak ya. Benden
6: seni
3: daha
6: seviyorum iyi. Ya. Ya seni ben seviyorum ya. Seni seviyorum, inan
3: şey
6: bana.
3: Bir şey söyleyeceğim. Keşke eşin orada olsaydı da şimdi eşinden de böyle senin fikirlerini, daha doğrusu onun fikirlerini. Abi senin bak ben de nefes nefese kaldım.
6: Yok erkek Hakan Bey. Afına sığınıyorum. Biz erkek adamız, hanımlardan korkmayız yani.
3: Ay ya, hanımdan korkun demedim zaten. Sadece onun da fikrini, onun bilgisini almak isterdim benim. Yani amacım sadece oydu.
6: Zaten o beni iyi tanıyor. Sözüme katılırdı yani.
3: Ha, öyle mi? Tamam.
6: Şimdi sen annenle çocuğunu, annemi çok sevebiliyorum daha çok diyemezsin. Annenin sevgisi başka, oğlanın sevgisi başka.
3: Tamam da Cenab, bana niye bağırıyorsun ki?
6: Sana bağırmıyorum ya cancağızım. Ortaya konuşuyorum ya.
3: Ya harika bir adamsın vallahi bile. Öyle çok teşekkür ederiz. Yine ortalığı
6: çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.
3: Eşine selam söylüyorsun. Mutlaka arayı böyle açmayalım ha, ona göre. Arada böyle bana bağırmak iyi geliyor bana.
6: Sana bağıran kahrolsun diyelim.
3: Yok estağfurullah, ya bağırabilirsiniz. Hiçbir şey, hiç öyle bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Programımıza her zamanki gibi yine renk kattın. Kendine iyi bakıyorsun. Eşine de
6: sen
3: selam söyle.
6: Sen de kendine
3: söyle.
6: İyi bak.
3: Tamam, arabana da selam söyle.
6: Öpüldünüz.
3: Sen de. Hoşça kal, sağ olasın. Evet arkadaşlar, Cenab sizlerle birlikteydi. Sahne onundu. Hayriye'den sonra, Hayriye'di değil mi biraz önceki dinleyicimiz? Evet, Hayriye'den sonra Cenab da böyle güzel bir açıklama yaptı. Tekrardan teşekkür ediyoruz ve... Ay doğar. 16.27 yaptık saatlerimizi. Paydos programındasınız. Nasıl, keyifler iyi mi? Açıldık mı biraz? Dur da, bu daha ne ki? Daha neler olacak? Bekleyin siz. Ya öyle o deyip kalırsınız.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen Hemelingen'de yaklaşık bir yıldır otomobilin üzerinde ölü fareler bulduğunu söyleyen 57 yaşındaki Adem Güneş, bu kez şüphelendiği bir kadın tarafından biber gazıyla saldırıya uğradığını belirtti. Habere Weze Kurier gazetesi yer verdi. Polis olayla ilgili tehlikeli yaralama soruşturması başlattı. Güvenlik kamerasındaki kadınla önceki fare olayları arasında bağlantı olup olmadığı araştırılıyor. Bremerhaven SPD meclis grubu belediyeye ait araçlara yönelik kundaklama saldırılarını sert şekilde kınadı. Geçen hafta Geestemünde'de Bürgeramt ve Ordnungsamt'a ait bir hizmet aracı tamamen yandı. SPD kamu araçlarının daha iyi korunmasını istedi. Polis saldırıların arkasında kimin bulunduğunun henüz bilinmediğini açıkladı. Değerli dinleyenler, Bremen'in Steintor semtinde 19 ve 42 yaşındaki iki şüpheli hırsızlık suçlamasıyla yakalandı. Polis zanlıların bir eve girmeye çalıştığını, ev sahibini demir çubukla tehdit ettiğini ve yakındaki bir büfeden kasa ile iki döner şişi çaldığını belirtiyor. Şüpheliler güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit edildi, gözaltına alındı. Bölge sıkça suçların yaşandığı yer olarak biliniyor. Bremen'in belediyeye ait fuar şirketi M35'in mali sorunları sürüyor. SpaceTech Expo'nun Frankfurt'a taşınması bütçede yeni bir açık yarattı. Şirket geçen yılı 1.7 milyon euro zararla kapatmıştı. Senato yıllık desteği yaklaşık 7 milyon euroya çıkardı. Fakat bunun gelecek yıl yeterli olmayacağı belirtiliyor. Yönetim şimdi yeni büyük bir fuar arıyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Başbakan Merz hükümeti bugün Brandenburg'daki Neuhardenberg Şatosu'nda iki günlük kabine toplantısına başladı. Gündemde ekonomik büyüme, rekabet gücü ve reformların hızlandırılması var. Koalisyon üzerindeki baskı ise yüksek. Son ARD anketinde AfD %28 ile önde, Birlik Partileri %21, SPD ise yaklaşık %12'de görülüyor. Hükümet yaz arasının ardından yeni bir başlangıç görüntüsü vermek istiyor. Almanya'da tüketicileri kış aylarında daha yüksek doğalgaz fiyatları bekleyebilir. Ülkedeki depoların doluluk oranı şu an yaklaşık %51. Bu 2011'den bu yana bu dönem için en düşük seviye. Uzmanlar tarifelerin karşılaştırılmasını ve mümkünse fiyat garantili sözleşmelerin tercih edilmesini öneriyor. Kasım ayına kadar depoların %70 doluluğa ulaşması hedefleniyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Saatlerimiz 16.33 oldu arkadaşlar ve aslında ben konuyu kapatmak istemiştim. Yani erkeklerin %85'i araçlarına eşlerinden, sevgililerinden daha çok değer veriyormuş dedim. Kaç telefon bağlantımız oldu, sesli mesajlarımız oldu. Konuyu bitireyim derken saldırdınız böyle. Merhaba Hakan, ben Naim. Başının belası diyor. Ne demiş atalarımız? At, avrat, silah. Mümkün mertebe bu sıralamayı doğru tutmak lazım. Atımıza saygımızı, avradımıza hürmetimizi, silahımıza da bakımını eksik etmeyelim. Saygımızı kaybetmeyelim, düzenimizi bozmayalım. Tamam, burada at bahsediyor. Avrat diyor, silah diyor. Erkekten bahsetmiyor ama. Erkekler ne olacak? Naim, haber ver. Varsa bir bildiğin yoz... Bir başka dinleyeceğim. Diyor ki, araba trip atmaz. Ha, bunu biraz önce okumuştuk arkadaşlar. Das war schon. Ondan sonra başka bir dinleyicim ise diyor ki, ya hiç de bile mutluluktan uçuyorum, yeter ki başkasının hayatı düzene girsin, bütün okula başlayan çocuklara başarılar diliyorum. Yeza içinde Kırşehir Hilal'den selam, Cenab kadar karşılamadım beni. Arkadaşlar aynı bu mesaj böyle yazılmış yani. Hakan orada ne okuyorsun falan diyorsun. Bu şekilde nokta yok, virgül yok, ard ardına böyle. Ya Allah'ın seversen bunu böyle noktalı virgülü yazsana. Yani kontörün falan da gitmez, inan bana bak. Başka bir dinleyicim de diyor ki, arkadaşlar böyle bir şey duydunuz mu siz? Bakın şimdi.
3: Hakan abi merhaba. Mannheim'den Nebi. Dün eşim 500 metrelik yola benim arabamla gitti. Otoparka girdi. Yan tarafını otoparkın kolonuna çizdi. Ben dedim niye böyle yaptın? Ben 500 metrelik yere yürüyemedim. Ya dedi ben hamileyim diyor. Gidemedim diyor. Ya, otoparka ben gidemiyorum. O kendisi giriyor. Ben korkuyorum girmeye çünkü dar hep. Gitmiş arabayı vurdu. Ve ben bayağı kızdım eşime. Onun için yapacak bir şey yok. Arabamı daha çok seviyorum.
2: Oh, das aber hart gesagt wieder, oder? Ist es so? Also ich finde es hart gesagt, ne? Şimdi, burada bir olay var arkadaşlar. Yani buna bir açıklık getirmemiz lazım. Mutlaka bir açıklık getirmemiz lazım. Und zwar. Yani kadın arabayı otoparka girerken çizmiş, kocası da nasıl oldu bu diyor. Sormuş. Cevap, hamileyim, giremedim. Şimdi ben burada durdum, tamam mı? Şimdi abla sen hamilesin de arabada mı hamile? Yani senin karnın büyüdü diye aracın sağından sondan santim mi eklendi? Onu... Otopark aynı, araba aynı. Bir tek bahnen yani çapı genişlemiş. Vallahi bu mantıkla yarın lastik patlasa hamileyim, benzin bitse hamileyim. Yani koca da en sonunda arabayı ultrason randevusuna sokacak herhalde. Seni değil, arabayı ultrasona sokacak. Aslında bundan sonra müzik girmesi gerekiyordu ama benim beceriksizliğimden dolayı hiçbir şey olmadı. Sadece ses kısıldı. Bir daha deniyorum. Ha. Yaşa biz geçer. Yaşarla ilerliyoruz arkadaşlar. 16.36 oldu saatlerimiz. Arada böyle böyle hatalarımız, kusurlarımız oluyor ama. Bana ne ya?

0: Ya bu gece gel, ya bu gece, ya bu gece gel, ya bu gece. Acelen ne senin? Yaşa. Bu nasıl bir yokluk içerisinde? Merhabalar Hakan. Emel Karagülle oğlu. Eşim arabasını o kadar çok seviyor ki arabasının içine sürekli evimizin etrafında dolanıyor. Yüksek sesle bana aşk şarkıları dinletiyor. Var mı böyle bir şey daha? Mesela Blok, Kusura Bakma diyor. Buradan bu arada eşimin doğum günü kutluyorum. Bugün İlhan Karagülleoğlu, onu çok sevdiğimi söyleyebilir misin? Bu şarkı da benden ona gelsin. Blok, pardon, L'yi az kalsın unutuyordum. Kusura bakma diyor. Paylaşırsanız çok mutlu olur. Mannheim'den yazıyorum. Sizi severek dinliyorum. Bu arada 5. katta oturuyoruz. Mahalle dinliyor. Şimdi katı yazdığın iyi oldu. Arkadaşlar bundan sonra sizleri yapıyorsunuz. Bana şayet evinizden eğer herhangi bir mesaj yazarsanız kaçıncı katta oturduğunuzu mutlaka bildirin. Bu çünkü daha size fazla puan kazandırıyor. Abla valla blok kalmadı, tam taşlı vereyim mi? Gidişat diyor. Gidişat bilmiyorum pek iyi gözükmüyor. Evin etrafında sürekli dolanıyorsa o bir haltlar karıştırmıştır da. Onun için sonradan çıkar onu, bak ben sana buradan söylemedi deme Hakan sonra.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Tantaşçı'nın en son şarkısı Gidişat. Gayet güzel, hoş. Herkese hitap eden muazzam bir şarkıdan sonra kısa bir aramız olacak.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
1: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
4: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
5: Metropol FM'de çalışmak ister misin?
6: İster misin?
5: Bremen bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur.
6: Hemen başvur.
5: Bremen bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.
7: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: On arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
2: Arkadaşlar, Euro Jackpot'a tam 39 milyon euro var. Şu euro kelimesini çok seviyorum ya. Bayılıyorum ona vallahi. Euro. Evet, ben hazırlatmış olayım. Oynayan oynasın, şansını denesin. Sonra akşam 39 milyonu görünce Hakan söylemişti ya dersiniz. Ama bakın, kazanırsanız beni unutmak yok ha, ona göre... Milyonlar istemiyorum, böyle yanlış anlaşılmasın ya da anlaşılsın, bana ne ya, söylüyorum. Bir kahve, bir yemek, ne bileyim, hadi çok seviyorsanız küçük bir araba alabilirsiniz yani. Nasıl böyle onu giyin ya, şaka bir yana diyeceğim ama şaka değilim, çok ciddiyim arkadaşlar. Bol şans hepinize, inşallah para bizim dinleyicilerden birisine gider ama bütçeyi de fazla öyle coşturmayın. Kazandınız diye orayı burayı böyle dağıtmayın arkadaşlar. Hadise! Ara beni diyor. Milyonlar.

Hadise hadise ara beni dedi Metropol FM'de arkadaşlar. Biliyorsunuz şimdi eyalet seçimleri yaklaşıyor. Siyasilerden size soruyorum. Neleri değiştirmesini istersiniz? Geçiyor mu aklınızdan bir şey? Yani şu olsa çok iyi olur, bu olsa çok iyi. Şimdi Instagram sayfamıza Metropol FM'e girdiğiniz zaman hikayeler kısmında arkadaşlar. Burada eyalet seçimleri yaklaşıyor diye böyle kocaman bir post yapıştırdık oraya ve onun altına dediğim gibi siyasilerden neler değiştirmesini istersiniz, neleri değiştirmesini istersinize dair bir paylaşım yaptık. Onun altına yazabilirsiniz. Çok merak ediyorum. Yani herkesin mutlaka aklından geçen herhangi bir fikir vardır, şu olsa şu olsa. Sizler de buraya yazabilirsiniz. Dediğim gibi Instagram adresimize girdiğiniz zaman Metropol FM'e burada kocaman sarı bir şekilde, sarı renkte eyalet seçimleri yaklaşıyor. Siyasilerden neleri değiştirmesini istersiniz? Katılın arkadaşlar. Bakalım kimler neler

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die Bundesregierung will konkrete Konsequenzen aus der Hitzewelle und Dürre dieses Sommers ziehen. Bei der Kabinettsklausur in Neu-Hardenberg würden die zuständigen Minister morgen zunächst ihre Einschätzung zur aktuellen Lage abgeben, sagte Kanzler Friedrich Merz zum Auftakt der Tagung.
2: Trockenheit, Hitze, Waldbrände und Ernteausfälle führen uns vor Augen, dass konkreter Handlungsbedarf besteht. Gesundheit, Krankenhäuser, Altenheime, die Landwirtschaft. Es gibt kaum einen Lebensbereich, der nicht betroffen ist. Wir müssen den Klimawandel weiter eindämmen und zugleich unser Land besser an die Folgen des Klimawandels anpassen.
1: Man werde daraus Schlussfolgerungen ziehen für die nächsten Kabinettssitzungen mit konkreten Entscheidungen, so Kanzler Merz weiter. Die Bundesregierung plant eine Zuckersteuer. Aber wie soll das genau aussehen? Darüber zeichnet sich ein Streit ab. Es gibt Medienberichten zufolge Pläne, dass die geplante Steuer mehr Produkte betreffen könnte als gedacht.
3: Im Papier aus dem Finanzministerium geht es neben zuckerhaltigen Limonaden auch um Getränke mit Süßungsmitteln, etwa Cola Zero, oder auch um Säfte, Milchgetränke, Eistees, Biermischgetränke, Haferdrinks und Fertigkaffees. Sie sollen der Zuckersteuer unterworfen werden, nicht nur, wie es heißt, um die Menschen zu gesünderer Ernährung zu bewegen, sondern ausdrücklich auch, um mehr Einnahmen für den Haushalt zu generieren. Widerstand kommt von Gesundheitspolitikern der Union und aus dem CSU-geführten Agrarministerium. Aus Berlin Ronny Tochau.
1: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im August weiter vom Einbruch infolge des Iran-Kriegs erholt. Das IFO-Geschäftsklima stieg um 2,1 Punkte auf 88,8 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut mitteilte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer zeigt damit den vierten Monat in Folge nach oben. Trotz des erneuten Energiepreisanstiegs erholt sich die deutsche Wirtschaft, sagte IFO-Präsident Clemens Fuß über das Ergebnis der monatlichen Umfrage. In München sollen Fahrgäste künftig in Autos ohne menschliches Fahrpersonal einsteigen können. Die Google-Schwester Waymo plant, Ende 2027 in der bayerischen Landeshauptstadt einen regulären fahrerlosen Dienst für die Öffentlichkeit in Betrieb zu nehmen. Das kündigte das Unternehmen in einem Blog-Eintrag an. München wird damit die erste Stadt des Anbieters innerhalb der Europäischen Union.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM aktüel Nordrhein-Westfalen.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, gündemin öne çıkan haberleriyle karşınızdayım. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire 2017 yılından bu yana tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın ikinci başvurusunda hak ihlali kararı verdi. Mahkeme işkence yasağı, adil yargılanma, ifade ile toplantı ve dernek kurma özgürlüğü dahil 6 maddenin ihlal edildiğine hükmetti. Yerel mahkemelerin Kavala'yı kötü niyetli olarak özgürlüğünden mahrum bıraktığı vurgulanırken en kısa sürede serbest bırakılması istendi. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor bu kararın yargı bağımsızlığı tartışmalarına en net yanıtı verdiğini belirtti. Akın Gürley'in yargı bağımsızlığına yönelik açıklamalarını doğrudan reddettiğini vurguladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda 4 alt komisyon kurulması kararlaştırıldı. Komisyonlar adli ve hukuki işlemler, izleme ve tespit, sosyal uyum ile silahsızlanma alanlarında çalışacak. Silah tesliminin takvimi ve yönetimi de takip edilecek. Aziz İhsan Aktaş davasında karar açıklandı. Mahkeme 200 sanığın tamamının örgüt üyeliğinden beraatine hükmetti. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan da beraat ederken ihaleye fesat karıştırmaktan 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Rıza Akpolat ise çeşitli suçlardan 23 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Kuriş soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı belirlendi. Daha önce firari Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanılan bir aracın da Şahin adına tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. Şahin ise aracın bilgisi dışında kullanıldığını savunmuştu. Ankara Başsavcılığı Süleymancılar diye bilinen cemaat hakkında çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık gibi birçok suçlamayla soruşturma yürütüyor. Soruşturmanın 3. dalgasında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 38'i gözaltına alındı. İkisinin yurt dışında olduğu, birinin ise cezaevinde olduğu saptandı. 11 kişi ise aranıyor. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Karan'ın ailesi, saldırganın babası Uğur Mersinli'ye 5 milyon 100 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme ayrıca Mersinli'nin tüm mal varlığına ihtiyati haciz koydu. Aile, saldırıda yaşanan maddi ve manevi zararlarının karşılanmasını talep ediyor. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 4-13 Eylül tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek 16 ülkenin mücadele edeceği turnuvada Türkiye C grubunda Belçika, Avustralya ve Porto Rico ile karşılaşacak. Grup maçları Berlin'deki Uber Arena ve Max Schmeling Halle'de oynanacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
5: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 23 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 24 derece arasında değişecek. Sıcak ve güneşli bir gün ince kıyafetler ve bol su keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayri Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 127 euro 5 sent. Çeyrek altınsa 222 euro 34 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 14 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Metropol FM 17.11 oldu saatlerimiz arkadaşlar. Faydası keyfi devam ediyor. Şebnem Ferah'la ilerliyoruz şimdi. Sigara diyor.

Metropol FM 17.15 oldu saatlerimiz, günlerden salı arkadaşlar. 25 Ağustos 2026 ve yazı da şaka maka öyle harcadık gitti. Yazdan bir şey anladınız mı? Bilhassa Almanya'da kalanlar. Valla bir ara hava bir ısındı falan dedik. Ondan sonra tekrar soğudu. Yağmurdan sonra bir daha ısındı. Ondan sonra da spastan bu oyunu. Duyuyor musunuz bunu? Bu karyola değil arkadaşlar. Benim sandalye. Şimdi stüdyo konuğum var da bana bakıyor Hakan, o ne iş falan filan. Bu karyola görünümlü sandalye, tabure. Evet arkadaşlar, bir stüdyo konuğum var. Biraz sonra ona da soracağız. Ve ne soracaksın Hakan, niye soracak olursanız, vallahi ben de bilmiyorum ama biraz sonra o soruyu sizinle birlikte ben de öğreneceğim. Öncesinde Burak'ın Seni Her Gördüğümde Adı şarkısıyla ilerliyoruz. Yavaş yavaş 17.17 oldu saatlerimiz. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Haydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit, Deine Prüfstelle.
2: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Franzius Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
2: Metropol FM'desiniz arkadaşlar ve konumuz öğretmenler. Yani daha doğrusu öğretmen dediğiz ama birkaç arkadaşım var sağda solda tanıdığım. Ne hikmettir ki bunların da hepsi Almanca öğretmeni. Das doch bei Bundeswehr, öyle değil mi? Yani Türklerin burada Almanya'da Almanca öğretmeleri, yani ben bunu aşırı derecede kutsal buluyorum arkadaşlar. Yani gerçekten Türkiye'den gelip Almanya'da Almanca öğretmenliği yapmak gerçekten ayrı bir başarı. Onun yanı sıra da ya, çünkü insan sadece bir dili öğrenmiyor. O dili öyle bir seviyeye taşıyor ki sonra başkalarına öğretiyor. Bunlardan bir tanesi. Şu anda Gülfer Hanım yanımda. Merhabalar Gülfer.
3: Merhaba.
2: Nasılsın, iyi misin?
3: Çok teşekkür ederim, sen?
2: Ben de çok iyiyim. Mikrofon yemiyor kimse. Yaklaşabilirsin. Evet arkadaşlar, Gülfer aslında bir arkadaşımız burada, kendisi. Gülfer, sen Türkiye'den geldin.
3: Evet, Türkiye. Kaç İstanbul'da geldin? Doğumluyum. Çocuk yaşta geldim, 5 yaşında.
2: Çocuk yaşta buraya geldim, 5 yaşında. Sonra Almanca öğretmeni oldu.
3: Evet.
2: Bir de ha, o zaman sen burada doğup büyümedin ve Almancayı da burada öğrendin, öyle mi?
3: Kesinlikle, hiçbir Almanca kelime bilmeden, öğrenmeden Almanya'ya gelip burada Almanca filoloji bitirdim.
2: Ortası ya, ich bin Bundeswehr. Ne kadardır süre yapıyorsun bunu? Yani
3: yaklaşık bir 10 senedir.
2: 10 senedir yapıyorsun.
3: Lisede öğretmenim.
2: Lisede öğretmensin. Peki Almanca, yani yabancılar için mi, Almanlar için mi, karışık mı?
3: Karışık.
2: Ortaya karışık.
3: Ortaya karışık.
2: Ha, güzel. Evet arkadaşlar, ve Gülfer hanımefendiden daha ilginç bilgiler de alacağız biraz sonra, ama öncesinde Umur Doman'ın Yardım Et adlı şarkısıyla sizi biraz radyonuza baş başa bırakıyorum. Ondan sonra devam edeceğiz.

0: Metropol FM'desiniz. Tekrardan radyolarını yeni açanlar için hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. 17.27 oldu saatlerimiz. Stüdyo konuğum var. Stüdyo konuğum Türkiye'den gelip hiçbir Almanca bilgisi olmadan, dili olmadan Almanya'da Almanca'yı öğrenip ondan sonra Almanca öğretmeni olan bir hanımefendi. O nasıl öyle yüksek sesle oydu ya? Biraz böyle insan gibi olun. Hah, şimdi oldu. Evet, Gülfer Hanım tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Harikayım.
0: Harika. Şimdi Gülfer, okul başladı, Berlin'de okullar başladı.
1: Evet, dün itibariyle yaz tatili sonunda bitti ve bütün öğrenciler tekrar okullara geri dönüş yaptı.
0: Şimdi genelde böyle tatillerden sonra tekrardan aynı öğrencilerle devam ediyorsun değil mi önümüzdeki senede?
1: Evet, ben sınıf öğretmeniyim aynı zamanda. Onun için 8. sınıfım şu an 9'a geçti.
0: Evet, peki bu öğrencilerin bir özlemi falan oluyor mu ya da görünce ah da siz schon wieder falan diyen oldu mu?
1: Ben korkmuştum aslında ama bir özlem oluşmuş. Herkes halinden memnun.
0: Öyle sınıfta. Mi? Böyle sevinenler var diyorsun yani, tabii, öyle tabii. Mi? Anladım, peki. Kaç yaşında bunlar?
1: 14 yaşlarında.
0: Ha, genelde ergen oluyor bunlar. Öğretmenlerine aşık olan erkek. Biraz erkek çocukları sarılmıştır sana, öyle değil mi?
1: Mutlu oldular.
0: Al işte. Mutlu olmuşlar arkadaşlar, tabii ki mutlaka. Biz de 14 yaşındaydık. Biz de öğretmenlerimizi gördüğümüz zaman mutlu oluyorduk. Son. Şimdi bir şey soracağım. Burada ya Almanca öğretmeni olmak ne zaman ilk defa aklına geldi? Ya ben Almanca öğretmeni olacağım. Ne kastın? Yani ne istinaden oldu bu böyle?
1: Lisenin son senelerine doğru gymnasiumda Leistungskurs seçtiğimiz dönemde, hı hı, Almanca'yı seçtiğimde, Almanca edebiyatını seçtiğimde aslında neden olmasın diye kendi öğretmenimi örnek alarak Almanca öğretmenliğine üniversitede başladım.
0: Peki burada Almanca öğretmen olmamış olsaydın ne olabilirdin diye hiç kafanda, hafızanda böyle bir şey var mıydı? Yani olmasaydım şunu olmak isterdim.
1: Galiba bankacı. Çok sıkıcı bir meslek.
0: Banka sahibi mi? Bankacı derken?
1: Neden olmasın?
0: İyi olur değil mi? Doğru. Arkadaşlar aynı zamanda Gülfer, yani babası Fenerbahçeli, rahmetli Can Bartu'nun kızı. Oh! Evet, Fenerbahçeli Senior Can Bartu, biliyorsunuz İtalya'da oynamıştı. Nerede oynamıştı İtalya'da?
1: İtalya'da 3 takımda, Lazio, Fiorentina ve Venezia.
0: Orada. Lazio, Fiorentina ve Venezia. Venezia, onun bayağı telaffuzun da güzel yani böyle. Venezia diyor. Aynı bu şekilde. Ve Gülfer arkadaşımız da Can Bartu'nun kızı burada. Şimdi ben seni böyle Fenerbahçeli olarak görüyorum ya. Bir Fenerbahçeli oturuyor karşımda. Ama bu öyle böyle değil. Harbi manyak bir Fenerbahçeli. Babasına senior deniliyordu. Bu yüzden kendisine senyorina diyoruz arkadaşlar. Senyorina. Şimdi biraz daha ciddileşelim burada. Ben hep böyle olayı böyle... Bu benim özelliğim böyle. Bir şey soracağım. Burada son olarak öyle söyleyeyim, daha doğrusu ay ebeveynlere çocukları için yani hiç herhangi böyle bir tavsiyen olacak mıdır?
1: Tabii ki eğitimin çok önemli bir yol olduğunu, çok ciddi bir yol olduğunu düşünüyorum. Ve ebeveynlere buradan tavsiyem, çocuklarının istekleri üzerine onları yönlendirmeleri ve desteklemeleri. Hangi meslek edinmek istedikleri yolunda.
0: Bu illa yani doktor falan olması şart değil. Es kann auch eine Handwerkerin, öyle değil mi yani?
1: Auf jeden Fall. Ich Auf unterrichte jeden Fall. Auch Wirtschaft, Arbeit, Technik, also die handwerklichen Berufe. Wow. Somit eignet sich natürlich jeder Beruf.
0: Ich habe richtig Respekt jetzt vor dir, vallahi. Ceketim olsa kalkıp ayağı ürünümü yükleyeceğim yani. Evet arkadaşlar. Gülfer, teşekkür ediyoruz. Programımıza renk kattın.
1: Ben çok teşekkür
0: ederim. Aniden geldi.
1: Bütün öğrencilere çok güzel bir eğitim, öğretim yılı diliyorum.
0: Bak bir mesaj geldi. Gülfer Hanım'ın instasını alabilir miyiz diyor. Ne yapacaksın? Ergen misin? Yani Gülfer Hanım burada vermek istemiyor herhalde. Vermek istemez tabii ki. Kim vermek ister? Evet arkadaşlar. Gülfer Hanım'ın benim internet şey daha doğrusu Insta adresime girerseniz orada beni görebilirsiniz. Bana da sallayabilirsiniz. Öğretmenimize tekrardan çok teşekkür ederiz. Kendine iyi bakıyorsun. Programa tekrardan zenginlik kazandırdın. Teşekkür ediyoruz. Nasıl?

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen Hemelingen'de yaklaşık bir yıldır otomobilin üzerinde ölü fareler bulduğunu söyleyen 57 yaşındaki Adem Güneş bu kez şüphelendiği bir kadın tarafından biber gazıyla saldırıya uğradığını belirtti. Habere Weze Kuryer gazetesi yer verdi. Polis olayla ilgili tehlikeli yaralama soruşturması başlattı. Güvenlik kamerasındaki kadınla önceki fare olayları arasında bağlantı olup olmadığı araştırılıyor. Bremerhaven SPD meclis grubu belediyeye ait araçlara yönelik kundaklama saldırılarını sert şekilde kınadı. Geçen hafta Geestemünde'de Bürgeramt ve Ordnungsamt'a ait bir hizmet aracı tamamen yandı. SPD kamu araçlarının daha iyi korunmasını istedi. Polis saldırıların arkasında kimin bulunduğunun henüz bilinmediğini açıkladı. Değerli dinleyenler, Bremen'in Steintor semtinde 19 ve 42 yaşındaki iki şüpheli hırsızlık suçlamasıyla yakalandı. Polis zanlıların bir eve girmeye çalıştığını, ev sahibini demir çubukla tehdit ettiğini ve yakındaki bir büfeden kasa ile iki döner şişi çaldığını belirtiyor. Şüpheliler güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit edildi, gözaltına alındı. Bölge sıkça suçların yaşandığı yer olarak biliniyor. Bremen'in belediyeye ait fuar şirketi M35'in mali sorunları sürüyor. SpaceTech Expo'nun Frankfurt'a taşınması bütçede yeni bir açık yarattı. Şirket geçen yılı 1.7 milyon euro zararla kapatmıştı. Senato yıllık desteği yaklaşık 7 milyon euroya çıkardı. Fakat bunun gelecek yıl yeterli olmayacağı belirtiliyor. Yönetim şimdi yeni büyük bir fuar arıyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Başbakan Merz hükümeti bugün Brandenburg'daki Neuhardenberg Şatosu'nda 2 günlük kabine toplantısına başladı. Gündemde ekonomik büyüme, rekabet gücü ve reformların hızlandırılması var. Koalisyon üzerindeki baskı ise yüksek. Son ARD anketinde AfD %28 ile önde, Birlik Partileri %21, SPD ise yaklaşık %12'de görülüyor. Hükümet yaz arasının ardından yeni bir başlangıç görüntüsü vermek istiyor. Almanya'da tüketicileri kış aylarında daha yüksek doğal gaz fiyatları bekleyebilir. Ülkedeki depoların doluluk oranı şu an yaklaşık %51. Bu 2011'den bu yana bu dönem için en düşük seviye. Uzmanlar tarifelerin karşılaştırılmasını ve mümkünse fiyat garantili sözleşmelerin tercih edilmesini öneriyor. Kasım ayına kadar depoların %70 doluluğa ulaşması hedefleniyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Ve saatlerimiz 17.39 arkadaşlar. Melek Mosso, sizler şimdi sen aldırma. Sen

0: saat 21'de Lyon'a karşı. Evet, son maçına çıkacak ve umarım bu senelerdir, 10 sene 11 sene oldu herhalde, Şampiyonlar Ligi macerası bu sefer gerçeğe dönüşür diyoruz ve Fenerbahçe'miz dediğim gibi ilk maçı 1-1. Evet, İstanbul'da oynanan karşılaşmada ilk maç 1-1 sona ermişti. Bu akşamki maçta kim, hangi takım kazanırsa bu sefer direkt olarak Şampiyonlar Ligi şampiyonasına daha doğrusu katılmaya hak kazanıyor. Avrupa Ligi'nde tabii ki arkadaşlar, daha doğrusu Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımımız olsa olsun, böyle Avrupa Kupası'nda kimler olursa olsun, bütün, ister Fenerbahçe olalım, ister Beşiktaş'ta, ister Galatasaray olalım, hiç fark etmiyor. Tabii ki bütün takımlar bizim takımımız. Zo, gel gel, bir arkadaşım var, gel. Ne oldu? Ha? Aha, gördünüz bak, maç yarınmış arkadaşlar. Emin misin? Aa, doğru, burada yarın akşam yazıyor. Evet arkadaşlar, Allah'tan sizlerden şimdi mesajlar geliyor. Aynı zamanda bu bizim IT'den sorumlu arkadaşım. Anıl arkadaşımızı işaret falan yapıyor uzaktan. Ne yapıyorsun oğlum orada diyorum. Niye böyle şey yapıyorsun? Böyle şeklen şekle giriyor maymun gibi, ama bu arada maymun olan ben oldum. Evet, dinleyicilerden geliyor. Hakan ne oluyor? Şşt, evet, yarın Hakan, yarın. Ya gördün mü dinleyicilerim ne kadar bu kadar. Hı? Ya siz olmasanız benden bir olmaz yani. Evet arkadaşlar, maç yarın, ben hiç fazla zıvalamayayım, hemen müziğe geçeyim ya da bir dakika reklama, yok müziğe geçeyim de böyle ilk önce eyvah ben ne yaptım, ama boşver, biz böyleyiz arkadaşlar.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
0: Zo, niyaz mı amıyor Bayça? Evet biliyorum, pot kırdım ama. Güzel yanı da bu ya. Şeffafız. Hiç filtremiz yok arkadaşlar.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.

0: Şimdi bakın arkadaşlar. Bir mesaj aldım. Bektaş diyor ki: Hakan abi, ich habe drei Kinder, die dir zuhören in ihrem eigenen Zimmer über den Radio. Eine Bitte, kannst du denen sagen, dass sie bitte ihre Hausaufgaben zu Ende machen sollen? Danke. Liebe Grüße aus Frankfurt am Main, meine Kinder Umut, Can, Kuzey und Elif. Elif, duydunuz mu? Bu ne biçim Elif? Umut, Can, Kuzey und Elif, ihr sollt sofort, aber jetzt, dalli dalli, euer Hausaufgaben machen, sonst... Çocuklar boş ver. İstediğiniz yapın. Takmayın anneyi babayı vallahi. Ich gib euch heute frei. So, jetzt machen wir weiter. Aber jetzt machen wir weiter mit Nachrichten und dann schauen wir weiter.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Tine Klimach. Nach der Sommerpause ist das Bundeskabinett am Vormittag zu einer zweitägigen Klausur auf Schloss Neuhardenberg in Brandenburg zusammengekommen. Das Treffen dürfte der Auftakt für schwierige Wochen sein, in denen der Bundesregierung drei Landtagswahlen und ein womöglich heißer Herbst der Reform bevorstehen.
3: Deutschland könnte seine Wirtschaftsflaute weitgehend aus eigener Hand überwinden, so Merz, und wieder sogar weltweit Vorbild und Marktführer werden, auch in Zeiten von KI und weltweiten Konflikten. Um die Wirtschaft anzukurbeln, will die Regierung bei ihrer Klausur unter anderem über Preise und Innovationen reden, so Merz. Außerdem steht neue Drohnenabwehr im Zentrum und mehr Hitzeschutz. Die Schäden des Hitzesommers zeigten den Handlungsbedarf, so der Kanzler. Merz kündigte konkrete Beschlüsse für die nächsten Kabinettssitzungen an. Aus Berlin, Ronny Tochau.
2: Die deutsche Wirtschaft sendet mit einem erneuten Mini-Wachstum im Frühjahr ein Lebenszeichen inmitten aller Krisen. Von April bis Juni legte das Bruttoinlandsprodukt mit 0,3% zum Vorquartal etwas stärker zu als zunächst berechnet, teilte das Statistische Bundesamt mit.
4: Damit ist die deutsche Wirtschaft drei Quartale in Folge gewachsen, wenn auch nur leicht. Die Entwicklung geht vor allem auf die gute Exportentwicklung zurück, so die Bundesstatistiker. Und auch am Bau gab es zuletzt leichte Anzeichen von Entspannung. Allerdings wirkt das eher wie eine Momentaufnahme, denn die finanziellen Herausforderungen bleiben gewaltig. In den ersten sechs Monaten gab der Staat 71,3 Milliarden Euro mehr aus, als er eingenommen hat. Das staatliche Defizit war damit um mehr als 36% höher als im ersten Halbjahr 2025. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
2: Mit einem Charterflugzeug hat die Bundespolizei 23 ausreisepflichtige Afghanen in ihr Herkunftsland gebracht. Die Abschiebung vom Flughafen Leipzig-Halle nach Kabul begann in den frühen Morgenstunden. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums handelt es sich bei den Abgeschobenen mehrheitlich um Straftäter, die wegen schwerer Vergehen verurteilt worden seien. Auch wer kein Aufenthaltsrecht habe, müsse damit rechnen, Deutschland verlassen zu müssen, schrieb Bundesinnenminister Alexander Dobrindt heute auf der Plattform X. Das Auto bleibt für die meisten Menschen in Deutschland mit großem Abstand das wichtigste Verkehrsmittel. Mehr als 80% der Befragten sind mindestens einmal die Woche mit dem Auto unterwegs, zeigt eine Befragung des TÜV-Verbands. Jeder fünfte Befragte wiederum nutzt mindestens einmal wöchentlich den ÖPNV und ebenso viele steigen aufs Fahrrad.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Merhaba sevgili dinleyenler, gündemin öne çıkan haberleriyle karşınızdayım. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire 2017 yılından bu yana tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın ikinci başvurusunda hak ihlali kararı verdi. Mahkeme işkence yasağı, adil yargılanma, ifade ile toplantı ve dernek kurma özgürlüğü dahil 6 maddenin ihlal edildiğine hükmetti. Yerel mahkemelerin Kavala'yı kötü niyetli olarak özgürlüğünden mahrum bıraktığı vurgulanırken en kısa sürede serbest bırakılması istendi. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor bu kararın yargı bağımsızlığı tartışmalarına en net yanıtı verdiğini belirtti. Akın Gürley'in yargı bağımsızlığına yönelik açıklamalarını doğrudan reddettiğini vurguladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki toplantıda 4 alt komisyon kurulması kararlaştırıldı. Komisyonlar adli ve hukuki işlemler, izleme ve tespit, sosyal uyum ile silahsızlanma alanlarında çalışacak. Silah tesliminin takvimi ve yönetimi de takip edilecek. Aziz İhsan Aktaş davasında karar açıklandı. Mahkeme 200 sanığın tamamının örgüt üyeliğinden beraatine hükmetti. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan da beraat ederken ihaleye fesat karıştırmaktan 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Rıza Akpolat ise çeşitli suçlardan 23 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Kuriş soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı belirlendi. Daha önce firari Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanılan bir aracın da Şahin adına tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. Şahin ise aracın bilgisi dışında kullanıldığını savunmuştu. Ankara Başsavcılığı Süleymancılar diye bilinen cemaat hakkında çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık gibi birçok suçlamayla soruşturma yürütüyor. Soruşturmanın 3. dalgasında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 38'i gözaltına alındı. İkisinin yurt dışında olduğu, birinin ise cezaevinde olduğu saptandı. 11 kişi ise aranıyor. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Karan'ın ailesi, saldırganın babası Uğur Mersinli'ye 5 milyon 100 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme ayrıca Mersinli'nin tüm mal varlığına ihtiyati haciz koydu. Aile, saldırıda yaşanan maddi ve manevi zararlarının karşılanmasını talep ediyor. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 4-13 Eylül tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek 16 ülkenin mücadele edeceği turnuvada Türkiye C grubunda Belçika, Avustralya ve Porto Rico ile karşılaşacak. Grup maçları Berlin'deki Uber Arena ve Max Schmeling Halle'de oynanacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 23 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 24 derece arasında değişecek. Sıcak ve güneşli bir gün ince kıyafetler ve bol su keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayseri Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
0: Evet arkadaşlar ve Bodrum Havalimanı'nda, daha doğrusu Milas Bodrum Havalimanı'nda yeni dönem dün başladı. Olur ya, şimdi yolunuz Bodrum'a düşecek olursa, uçakla gidecek olursanız iyi. Bir de geri gelirken bir sistem değişmiş. Yani dünden itibaren Milas Bodrum Havalimanı'nda sessiz havalimanı uygulamasına geçmişler arkadaşlar. Ya siz de her şey böyle o diyorsunuz ya, Allah'ını seversen ya, ne görgüsüz şeysiniz. Şimdi bu sessiz havalimanı uygulamasına geçmişler dedim. Yani artık o klasik.
7: Sayın yolcularımız, şu numaranın uçuşumuz falan, bu anonsların hiçbirisi olmayacak arkadaşlar. Tamam, bunların hiçbirisi dönmeyecek.
0: Peki ne yapacağız? Ekrana bakacağız. Şimdi uçuş saati değişmiş mi? Kapı değişmiş mi? Gecikme var mı? Hepsi bundan sonra ekranda. Yani bir yandan güzel tabii ki de, daha sakin, daha huzurlu olacak ama ben... Bizim milleti yani biliyorum arkadaşlar, hepimiz biliyoruz daha doğrusu, birbirimizden haberimiz var değil mi? Ekranın karşısında yarım saat böyle durup yine görevliye dönüp, abla bizim uçak saat kaçta diye soran mutlaka kesin çıkardır yani. Bir de kapı değişikliğini kaçıran olacak mutlaka. Şimdi ben 205'in önündeyim diyelim, farz edelim, uçak niye yok? Ekran kapı 312 yazıyor. Adam bunu bana kim söyleyecek diyecek. Bu da var değil mi? Yani bana soracak olsanız sessiz havalimanı güzel fikir ama bundan sonra kulak değil gözler çalışacak arkadaşlar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bodrum'a gidenler terminalde böyle romantik romantik dolaşmasın, tamam mı? Arada bir ekrana baksın, sonra tatillere başlamadan uçağı kaçırmayın arkadaşlar. Benden de sizlere söylemesi. Yoksa böyle Tarkan gibi dıkı dıkı dıkı dıkı dıkı dıkı gidersiniz uçağın arkasından vallahi. Keine Chance. Niye Chance ki? Metropol FM son saat içerisindeyiz arkadaşlar.

0: FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 127 euro 5 sent. Çeyrek altınsa 222 euro 34 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 14 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Evet arkadaşlar, bugün 25 Ağustos. 25 Ağustos deyince aklınıza ne geliyor? Düşünün şöyle. No. 30 Ağustos'a 5 gün kala falan diye böyle bir güya espri falan yapmıyor. 30 Ağustos'a 5 var abi falan. Şimdi bugün 25 Ağustos, yani ikinci el kıyafet günü oluyormuş. Bakın ben bilmiyordum. Hala bilmiyorum. Şimdiye kadar var mıydı bu? Demek ki varmış. Hani şu dolabı açıp da bunu bir gün kesin giyerim diye 3 senedir aynı tişörtü saklıyoruz ya. İşte bugün onunla yüzleşme günü arkadaşlar. Şimdi Almanya'da zaten bu işin profesörüyüz biliyorsunuz. Kleide Container var biliyorsunuz böyle. Kleide Container. Oraya bırakıyorsun. Flohmarkt'a götür. Bir başkasına ver. Yeter ki o kıyafet dolapta emekliliğini beklemesin. Yani bunun bir çaresi var değil mi? Hem cebin rahat ediyor, hem çevre kazanıyor, hem de senin bilmiyorum artık giymem dediğin bir parça başkasının favorisi olabiliyor yani. Benim de öyle zamanında bir favorim vardı. Burada ikinci el ama söyleyeyim ben size, 99 senesinde. 99 var da, o da glaube ich ya. Burada ikinci el orange dediğimiz, böyle nasıl böyle parlıyor? Orange renkte bir tane kısa kollu bir gömlek almıştım. İki marka almıştım. Mark zamanında iki marka almıştım. Ve giydim ya, daha doğrusu baktım ve oradaki satıcıya sordum. Bu nedir dedim. Bana dedi ki Amerika'da bir benzin istasyonunda çalışan Jennifer adında bir kadının iş kıyafeti bu dedi. Ve yakası, daha doğrusu göğüs tarafında da kocaman Jennifer diye yazıyor. Kolunda da bunun şey var, hangi benzin istasyonuna dair, çalıştığına dair orada da bir amblemi vardı. Yani çok, yani ifadesi echt super. Bu da benim favorim olmuştu. Hatta 99 senesinde Tarkan'ın ön grubu olarak, yani grubu olarak, DJ olarak ben çıkmıştım o akşam ve o akşam da Tarkan'la benim fotoğrafım var. Orada da bu resmi görmek isteyenler DJ Hakan Berlin Instagram adresine girdiğiniz zaman o resmi görebilirsiniz 99'da. Oradaki iki marka almış olduğum aynen gömlekte o zamanlar benim favorimdi arkadaşlar. Böyle dediğim gibi başkasının da favorisi olabiliyor. Benim en sevdiğim kısım şu. İnsan ikinci el bir şey buluyor, eve geliyor. Sanki Paris tepilesinden çıkmış gibi değil mi? Bir de bu da var. Bunu 5 euroya aldım. Sonra da bütün akşam fiyatını anlatıyor. İşte 5 euro aldım benim gibi. 2 marka aldım. 2 marka aldım. O yüzden bugün dolapları böyle bir karıştırın. Belki sizin gözden çıkardığınız bir ceket vardır. Veya da bir başkasının, vay be bunun nereden bolun parçası olacaktır. Kıyafeti çöpe değil, lütfen ikinci hayata gönderin. Bu da benim sizlere tavsiyem arkadaşlar. Mustafa Sandal ve Gülben Erken'le birlikte şıkır şıkır. Saatlerimiz 18.18 oldu. Paydos keyfi devam ediyor. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Metropol FM'de çalışmak ister misin? Bremen bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur. Bremen bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
1: Ve arkadaşlar bugün 25 Ağustos, yani ikinci el kıyafet günü dedim. Burada kullanmamış olduğunuz, daha doğrusu kullanmadığınız eşyalarınızı dediğim gibi burada Clyde konteynere bırakabilirsiniz. Veya da Flowmark'ta satabilirsiniz. Veya da birilerine hediye edebilirsiniz. Bazı insanlar vardır ki böyle ikinci el parça aldıkları zaman o parça bir anda favori bir kıyafetiniz olabilir. Ben de bundan bir örnek verdim ve zamanında dedim Tarkan'ın konserinde 99 senesinde üzerime bir gömlek giymiştim ve bir benzin istasyonunda, Amerika'da benzin istasyonunda çalışan Jennifer adında bir kızın iş gömleği dedim. Ve bana gelen ilk mesaj aynen şöyle: o değil de karı gömleği mi giydin? Sen dua et, etek giymedim. Sordum onun eteği var mı dedim. Yok, onlar pantolon kullanıyorlar, pantolon giyiyorlar dedi. Etek kısmına böyle giremedik, kusura bakma. Burada bazı dinleyicilerimiz Hakan, hani böyle Instagram adresini biz göremedik falan. Fotoğrafı birinci, en başa sabitledim arkadaşlar. Girip görebilirsiniz 99 senesinde. Tarkan'ın da tipini de görebilirsiniz orada. Benim tipimi de görebilirsiniz. Ay iyi tamam, Tarkan git ya. Ama ich sehe noch schrecklicher aus. Gottes Willen. DJ Hakan Berlin'e girdiğiniz zaman burada Tarkan'la benim 99 senesinde giymiş olduğum gömleği de görebilirsiniz. O hikayeyi de böyle gözünüzde canlandırabilirsiniz. Hiç işiniz gücünüz yok ya işte. Şimdi Faruk Sabancı ve Sena Şener Gurbet diyor. Metropol FM'de Paydos Keyfi devam ediyor. Keyfiniz bol olsun.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Abi Hakan'ım, abi aynı gömleği giyiyoruz biz be. Bit pazarından mı aldık biz bunu be ya?
3: Yani sadece bununla kalmıyor. Daha öncesinde de şöyle bir mesaj var.
2: Hakan'ım iyi yayınlar be ya. Bizim gömlekleri de paylaşım yapsana. Aynı gömleği giyiyoruz. Pembe mavi, gönlüm sende. Onu da söylesene be ya. Ne yap, çık ağızlı.
3: Bu arada siz tabii ki maalesef göremiyorsunuz, bir gömlek paylaşmış arkadaşlar. Çok büyük bir tesadüf ve bu gömleğin aynısı demeyeyim de yani ya benzeri şu anda üzerimde, vallahi billahi üzerimde. Skip Sorkani. O gömlek de zaten dediğim gibi üzerimde ve şimdi bir kere mesajını yayınladım ya, şimdi artık ardı kesilmez.
2: Seviyorum seni Hakan, seviyorum, öpüyorum seni kardeşim.
3: Evet, ikinci el kıyafetlerden bahsediyoruz. Bugün arkadaşlar ne demiştik daha doğrusu, 25 Ağustos ikinci el kıyafet günü. Şimdi bazı kıyafetler var ikinci el değil, böyle dördüncü nesil diyeceğim, aile yadigarı gibi ortadan oraya dolaşıyor. Şimdi bazı kıyafetler var dolapta 3 yıldır etiketi üstünde duran, şeyi görünce insan anlıyor değil mi? Sen kıyafet alamamışsın, yatırım yapmışsın diyorlar. Bir dinleyicim de diyor ki benim mesajımı paylaşır mısın Hakan? Ne diyor, bizim çocukluğumuz çocuklarımızın çocukluğu. Aslında bu resim çok şey anlatıyor ama ne yazık ki hepimiz böyleyiz diyor. Tamam, şimdi ben bunu anlattım. Dinleyicilerimiz ne anladı? Allah'ını seversen söyler misin? Bir şey anlamadı, sadece sen ve ben anladım. Onun için her mesajı böyle paylaşamıyorum arkadaşlar. Hakan kendine dikkat et. Bunlar seni götürecekler bak diyor.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen Hemelingen'de yaklaşık bir yıldır otomobilin üzerinde ölü fareler bulduğunu söyleyen 57 yaşındaki Adem Güneş bu kez şüphelendiği bir kadın tarafından biber gazıyla saldırıya uğradığını belirtti. Habere Weze Kuryer gazetesi yer verdi. Polis olayla ilgili tehlikeli yaralama soruşturması başlattı. Güvenlik kamerasındaki kadınla önceki fare olayları arasında bağlantı olup olmadığı araştırılıyor. Bremerhaven SPD meclis grubu belediyeye ait araçlara yönelik kundaklama saldırılarını sert şekilde kınadı. Geçen hafta Geestemünde'de Bürgeramt ve Ordnungsamt'a ait bir hizmet aracı tamamen yandı. SPD kamu araçlarının daha iyi korunmasını istedi. Polis saldırıların arkasında kimin bulunduğunun henüz bilinmediğini açıkladı. Değerli dinleyenler, Bremen'in Steintor semtinde 19 ve 42 yaşındaki iki şüpheli hırsızlık suçlamasıyla yakalandı. Polis zanlıların bir eve girmeye çalıştığını, ev sahibini demir çubukla tehdit ettiğini ve yakındaki bir büfeden kasa ile iki döner şişi çaldığını belirtiyor. Şüpheliler güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit edildi, gözaltına alındı. Bölge sıkça suçların yaşandığı yer olarak biliniyor. Bremen'in belediyeye ait fuar şirketi M35'in mali sorunları sürüyor. SpaceTech Expo'nun Frankfurt'a taşınması bütçede yeni bir açık yarattı. Şirket geçen yılı 1.7 milyon euro zararla kapatmıştı. Senato yıllık desteği yaklaşık 7 milyon euroya çıkardı. Fakat bunun gelecek yıl yeterli olmayacağı belirtiliyor. Yönetim şimdi yeni büyük bir fuar arıyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Başbakan Merz hükümeti bugün Brandenburg'daki Neuhardenberg şatosunda iki günlük kabine toplantısına başladı. Gündemde ekonomik büyüme, rekabet gücü ve reformların hızlandırılması var. Koalisyon üzerindeki baskı ise yüksek. Son ARD anketinde AfD %28 ile önde, Birlik Partileri %21, SPD ise yaklaşık %12'de görülüyor. Hükümet yaz arasının ardından yeni bir başlangıç görüntüsü vermek istiyor. Almanya'da tüketicileri kış aylarında daha yüksek doğalgaz fiyatları bekleyebilir. Ülkedeki depoların doluluk oranı şu an yaklaşık %51. Bu 2011'den bu yana bu dönem için en düşük seviye. Uzmanlar tarifelerin karşılaştırılmasını ve mümkünse fiyat garantili sözleşmelerin tercih edilmesini öneriyor. Kasım ayına kadar depoların %70 doluluğa ulaşması hedefleniyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Şimdi neydi benim günahım diyor. Semih Cenk ve Büken Vurbin adlı şarkısını burada dile getirdiler. Şimdi ileride bizim çocuklarımız da acaba neydi bizim günahımız diyebilirler. Konu 6 Eylül'de Sachsen-Anhalt'te bayağı önemli bir seçim var arkadaşlar. Şimdi rakamlara bakıyorsun, AfD %40'ın üzerine görünüyor. Yani öyle belki birinci olur durumu değil. Bayağı güçlü geliyorlar. Benim burada takındığım, daha doğrusu böyle takıldığım bir yer var ki o da şu. Bu sadece siyasetin tabii ki kendi arasındaki kavgası değil. Biz burada yaşayan göçmen kökenli insanlar için de tabii ki çok önemli. Çünkü bazen biliyorsunuz mesela sadece yasa falan olmuyor. Ortam da aniden değişebiliyor. Yani insanların konuşma şekli değişiyor. Daha önce söylemeye çekindikleri şeyleri daha rahat söylemeye başlıyorlar değil mi? Böyle olabiliyor. Şimdi ben kimseye şuna oy ver veya buna oy verme demiyorum. Ama şunu da görmezden gelemeyiz arkadaşlar. İnsanlar neden AfD'ye gidiyor? Soru işareti. Bunu düşündünüz mü hiç? Ekonomi mi? Güç politikası mı? Yoksa başka ne olabilir? Öfke mi? Başka? Güvensizlik geliyor aklıma değil mi? Güvensizlik mi? Bunları konuşmak lazım. Ama benim için bir sınır var. Yani hükümeti eleştirebilirsin, sistemi eleştirebilirsin, göç politikasını eleştirebilirsin. Eyvallah tamam. Ama dönüp de bütün bu faturayı yabancılara kesmeye başlarsın, orada iş işte değişir. Çünkü sonuçta hepimiz burada yaşıyoruz değil mi? Çocuğumuz okula gidiyor, çalışıyoruz, vergi veriyoruz, hayat kuruyoruz. O yüzden buradan size tavsiyem 6 Eylül'deki seçim bence sadece Sachsen-Anhalt'taki meselesi değil. Yani onların meselesi değil. Almanya'daki havanın nereye gittiğini gösterecek bir işaret gibi. Onun için lütfen attığımız her adıma dikkat edelim.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Neden Allianz Sigorta Yasin Civan? Ulaşılabilir ekip, kasko hasarını hızlı giderme, sadece yıllık 19.90'a çok hizmetli Schutzbrief, tüm Türkiye'de geçerli ücretsiz araç sigortası, yıl sonuna özel indirimler. Sunduklarımız saymakla bitmez. Allianz Sigorta Yasin Civan. Telefon Bremen 897-62-0.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Şimdi biraz duygusallığa yer veriyoruz. Burak Bulut, Ah Be Manolya diyor. 18.47 oldu saatlerimiz. Metropol efendisiniz mi?

ışınlanıyoruz, nereye doğru gidiyoruz ama eski bir model araçla değil tabii ki. O yıllarda biliyorsunuz kasetini sarıp sarıp dinlediğimiz, radyoda çıkınca sesi sonuna kadar açtığımız bir efsane şarkılardan birisi geliyor şimdi. Hangi şarkı bakayım şöyle? Söylemeyeceğim. Şimdi yeni haliyle de tabii ki yeni sound'uyla cayır cayır geliyor. Eski tadı yerinde ama üstüne öyle bir enerji koymuşlar ki 90'ları bilenler mutlaka vay be diyeceklerdir ama bilmeyenleriniz de vardır. Bilenler bilmeyenler söylesin misali. Bu parçayı çalacağım. Sizlere hazırsanız sesi biraz açın. Nostalji var, tempo var ve ateş var. 90'lardan gelen bu efsanenin şu anda 2026 modelini bırakıyorum. Şimdi size...

Evet arkadaşlar, Paydos Keyfi'nin de sonuna geldik. Hele numaradan ala demeyin, seviniyorsunuz hepiniz. Ama sakın yanlış anlaşılmasın, ben gidiyorum diye radyolara kapanmıyor tabii ki. Metropol FM 24 saat boyunca sizinle. Evde, arabada, işte, yolda, nerede olursanız olun en güzel şarkılarımız, en güzel müzikler burada dönmeye devam ediyor tabii ki. Ve frekansınızın çekmediği yerde artık da orada da bahaneniz yok. İki seçenek hakkınız var arkadaşlar. Metropol FM uygulamasını açıyorsunuz. Dünya neresinde olursanız olun bizi yanınızda taşıyorsunuz. İkinci seçeneği ne olabilir diye düşünüyorsunuz değil mi? O da yetsit taşınıyorsunuz. Çeken bir yere. Evet, ben bugünlük mikrofonu bırakıyorum ama yarın sabah güne tabii ki Çay Şekeri programıyla Esra ile başlayacaksınız. Ben de yarın yine Paydos'ta burada olacağım. Yine konuşacağız, güleceğiz, eğleneceğiz. Günün yorgunluğunu beraber atacağız. O yüzden radyonun düğmesine dokunmak yok. Yasak. Metropol FM açık kalsın, müzik devam etsin, keyfinizi çeksinmesin. Ben DJ Hakan, yarın Paydos'a yine de buluşmak üzere. Kulağınız bizde, gönlünüz ferah ve yolunuz açık olsun.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Maydoz Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da yaz tatili yavaş yavaş sona eriyor. Çok sayıda eyalette okullar yeniden açılıyor. Çalışanlar da günlük iş temposuna dönüyor. Tatil öncesi uzun yol için otomobiller genellikle ayrıntılı şekilde kontrol ediliyor. Ancak uzmanlar tatil dönüşünde de aracın tekrar gözden geçirilmesini öneriyor. Tatilden döndükten sonra araçta nelere dikkat etmek gerekiyor? Servis uzmanı Diana Kramer bununla ilgili şu cevapları veriyor. Diana, tatile çıkmadan önce çoğu kişinin otomobilini ayrıntılı şekilde kontrol ettirdiğini, dönüşte de benzer bir kontrolün yapılması gerektiğini vurguluyor.
2: Naja, viele kennen das wahrscheinlich. Sonntagnachmittag kehrt die Familie zurück und am Montagmorgen geht's auch schon wieder los mit dem Alltagstrott. Da sind manchmal der Kofferraum oder auch die Dachbox zumindest noch halb voll mit Urlaubskram. Und auch wenn man denkt, dass das Strandspielzeug der Kinder oder die Wanderschuhe ja kaum was wiegen, die Summe der kleinen Dinge macht's. Das kostet nämlich Sprit. Vor allem die Dachbox, auch leer, erhöht den Spritverbrauch allein durch den Luftwiderstand. Die sollte man also am besten nicht noch wochenlang durch die Gegend fahren. Das kostet bares Geld.
1: Tatil dönüşünde de özellikle lastiklerin durumu, hava basıncı ve uzun yol sırasında oluşabilecek aşınmaların kontrol edilmesi önem taşıyor. Araçta olağan dışı sesler, uyarı lambaları ya da sürüş sırasında fark edilen değişiklikler varsa bunların ihlal edilmemesi gerekiyor.
2: Also wenn man eh schon dabei ist, das Auto leer zu räumen, dabei übrigens auch mal unter die Sitze oder den doppelten Boden im Kofferraum schauen, dann am besten gleich mal die Scheiben putzen, so hat man im Alltag wieder bessere Sicht, gerade auch wenn die Sonne blendet, ist ja so ein Sicherheitsding. Wer mit Volllast wegen des Gepäcks unterwegs war in den Ferien, sollte außerdem den Reifendruck überprüfen und den gegebenenfalls wieder für die normale Nutzung anpassen, also vielleicht ein bisschen Luft ablassen. Und auch ein Blick unter die Motorhaube kann sich nach einer langen Reise lohnen. Hier sind es die Klassiker. Einmal Ölstand, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit und Wischwasser selbst kontrollieren oder auch in der Werkstatt. Das kann auf jeden Fall nicht schaden.
1: Fakat tatil sonrası kontrol yalnızca lastiklerle sınırlı değil, aracın günlük kullanıma yeniden hazırlanması için başka noktaların gözden geçirilmesi de gerekiyor. Ayrıca tatilde kullanılan gereksiz yüklerin de çıkarılması öneriliyor. Kısacası tatil dönüşünde birkaç dakikalık bir kontrol hem güvenlik hem de aracın günlük kullanımda sorunsuz çalışması açısından önemli. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

şifasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: Metropol FM'de çalışmak ister misin? İster misin? Bremen bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur. Bremen bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM senin radyon.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

bacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum.

Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana

0: Metropol FM'de çalışmak ister misin?
1: İster misin?
0: Bremen bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur.
1: Hemen başvur.
0: Bremen bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM'de çalışmak ister misin? İster misin? Bremen bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur. Bremen bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: İçi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

geçmiyor. Nasıl berbat ettik her şeyi, bazen aklım almıyor. Öfkesi geçince insan her şeyi güzel hatırlıyor. Kafam

Açtın yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

çıkaramazsın.

0: kaptan.
1: Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.